sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

0: Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ
0: Onlar, ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın dediler.
1: قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar.
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.

0: رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ

Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. What?

0: Azim.
1: Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.
0: قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ
1: Onlar da şöyle dediler. Sen öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre birdir.
0: اِنْ هَذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
1: Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَا

0: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: Kezzebet Semudul Murselin. İz kâle lehum ehûhum Sâlihun el

0: عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

0: ونخل طلعها هضيم.
1: Siz burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?
0: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا

0: يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ
1: Salih dedi ki, İşte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ

0: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
1: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
0: قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
1: Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler.
0: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
1: Lut şöyle dedi, şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.
0: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اَجْمَعِينَ İlla acuzen fil gabirin.
1: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı.
0: Thumma demmernel âkharîn.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُ

0: فيه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
1: Ehki halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

0: ta'thav fil ardı mufsidin.
1: Ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
0: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
1: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَاِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
0: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
1: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
0: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ.
1: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
0: وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ

0: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrail oğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de o bunu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجَرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى

0: Biz onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlar o zaman bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?
1: اَفَرَ

0: Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumette'ûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ.
0: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.
1: وَمَا

0: İnnehum anis sem'i lema'zulun.
1: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
0: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
1: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
0: وَاَنْذِرْ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
0: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
1: Eğer sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
0: اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمُ
1: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur.
0: هَلْ اُنَبِّ

0: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ

0: Şairlere gelince onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.
1: İllellezine amenu ve amilussalihati ve zekerullaha kesiran ve entasaru min ba'dima zulimu.

Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kâfirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ta sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
0: O iman edenler namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar.

0: وهم في الآخرة هم الأخسرون.
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.
0: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor. İz

Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim, umulur ki siz ısınırsınız demişti. Felem

Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

0: مدبرًا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa korkma çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.

0: Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.
1: وَأَدْخِلْ يَدَكَ ف۪ي جَيْبِكَ تَخْرُ

0: فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır. Felem

0: Bim.
1: Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler.
2: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
1: Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.
2: وَلَا

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.
1: Ve varise

0: Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
1: Hatta اِذَا اَتَوْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَهُ

0: Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
0: Süleyman onun sözüne gülümsedi ve "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat," dedi.
1: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَى

0: mubin.
1: Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, acaba ben neden Hüthüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim. Yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek.

biraz bekledi. Çok geçmeden Hüt Hüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim.

0: لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.
0: أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذ۪ي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا

0: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

Belkıs sözüne devamla, ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim, dedi.

0: Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.
1: قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım, elçiler ne ile dönecekler.

Elçi Süleyman'a gelince Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

0: Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir dedi.
1: قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَد۪ي اَمْ

Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi. Ve

0: Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ

0: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim, ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.
0: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir dedi.
0: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: Onlar, senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.
1: قَالُوا

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ بُيُونَ

0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

0: çekeceğimden.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Çanakkale Çan Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometreleri, Kırıkkale Kırşehir Yolu'nun 5 ila 9. kilometreleri, Trabzon Rize Yolu'nun 28 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz, safalar getirdiniz. 27 Temmuz 2026 Pazartesi sabahındayız. Saatimiz şu anda tam 7'yi gösteriyor. Bu rekor dakikası dakikasına başlama saatimizdir. Reklamlarımız el verdi, bugün çok şükür böyleyiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, güzel, pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar geldi. O da size günaydın diyor ve selamını iletiyor. Hoş, biraz konsantrasyon sorunu yaşıyor. Fiziği burada, aklı yaylalarda ama olsun. 0507-977-0101'i yayının hemen başında hatırlatalım ki siz bize yayın boyunca ulaşabilin diye. Özellikle ilk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Onu merak edenler için işte bu WhatsApp numarası önemli. 0507-977-0101. Ricamız şu: adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Neredesiniz onu da yazmayı unutmayın. Yolda olabilirsiniz, işte olabilirsiniz, serviste olabilirsiniz, nöbette olabilirsiniz, evde olabilirsiniz, bağda, bostanda, bahçede olabilirsiniz, tarlada mücadeleniz olabilir, yurt içinde olabilirsiniz, yurt dışında pekala olabilirsiniz. Ama ben buradayım deyiniz Radyo 7'nin başında. Peki, duamızı edelim, işimize dönelim. Ya Rabbi, sen lütufkarsın ve sen merhametlisin. Allah'ım, o nimetlerinin her biri için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. O nimetlerini eksiltme, bizden alma ve olmayanlara da nasip et. Ya Rabbi, bizi hayırlı, tertemiz, iyi niyetli, içi dışı bir insanlarla karşılaştır. Allah'ım, bizi bize bırakma. Bizim için iyi olanı, evlatlarımız ve dostlarımız için iyi olanı en iyi sen bilirsin. Biz bilemiyoruz. Rabbimiz, bana, anama, babama, evlatlarıma, arkadaşlarıma, dostlarıma, dinleyicilerimizin her birine verdiği nimete şükredenlerden olmayı nasip eyle. Hoşnut olacağın işleri yapabilmemizi gönlümüze ilham eyle. Ve ya Rabbi, ne olur rahmetinle beni, bizi iyi kullarının arasına dahil et. Ya Rabbi, bize mukayyet ol ve zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o büyük günde ne olur senin intikamın için bizi memurun eyle dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
0: 7 gün 7 sabah. Basından başlıklar.
1: Bugün terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenlemenin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. En geç bugün ya da yarın itibariyle meclis de tatile girmeden onu çıkartmak için çalışacak değerli dinleyiciler. Düzenleme Abdullah Öcalan ve örgütün, terör örgütünün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme içermiyor. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacakları ifade ediliyor. Yani şahsi bir düzenleme yok, Öcalan'a mahsus bir düzenleme yok. Ayrıca ömür boyu hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarda bunun kapsamının dışında olacak değerli dinleyiciler. Şöyle, Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışlarsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı, siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması gereken ya da beklenen başlıklar arasında. Geçici ama müstakil bir yasa olması bekleniyor dedi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Süreç yasası için başlattığı siyasi parti turunu tamamladı, bir basın toplantısı düzenledi Kurtulmuş. Ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir ve yetişirse de önümüzdeki hafta bunu mecliste müzakere ederek bu iş bitiririz dedi. Şimdi öte yandan Meclis Genel Kurulu öğrenci affı düzenlemesini de ele alacak bu hafta, önemli. Bu teklifle, şu ya da bu sebeple 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere, 2022'den önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere yeni bir hak sağlanıyor. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecekler. Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden 2 ay içerisinde o aftan yararlanabilecek. Teklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak 2 yıl daha ders verme imkanı tanınıyor. uzun zamandır tartışma konusu olan test sahtekarlıklarına da para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor. Teklifle vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesine gidiliyor. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerinde hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılıyor değerli dinleyiciler. Öğrenci affı da o yasa paketinin içerisinde olacak, haberiniz olsun. Öğrenci deyince, liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak tercihler bu akşam saat 17 itibariyle bitecek. Adaylar, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul sistemi üzerinden tercih yapabiliyorlar. Bir kez daha söyleyeyim. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar, merkezi sınav puanıyla öğrenci alanlar ve pansiyonlu okullar olmak üzere e-okul sistemi üzerinden 3 grupta tercih yapıyorlar. Buna göre merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleşecek. Anadolu liselerine 60.886, fen liselerine 38.700, sosyal bilimler liselerine 9.210, Anadolu İmam Hatip liselerine 43.706, mesleki ve teknik Anadolu liselerine de 46.397 kontenjan ayrılmış durumda. Bunlar tamam. Peki ne zaman belli olacak arkadaş? Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos çarşamba günü map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Ne zamanmış? 5 Ağustos günü itibariyle map.gov.tr adresi üzerinden bütün Türkiye kamuoyuna ilan edilecek. İnşallah gönlünüzdeki olur diyelim ve devam edelim. Akşam gazetesinde milli voleybolcuları görüyoruz. Voleybol kadın milli takımımız Brezilya'yı 3-1 yendi ve 2023'te olduğu gibi yine adını zirveye yazdırdı. Finallerin en önemli oyuncularından seçilen Vargas, 33 sayıyla maça damgasını vuran isimdi. Sultanları ilk tebrik eden Başkan Erdoğan oldu. Türkiye'yi temsil eden milli voleybolcularımızı kutluyoruz. Türkiye'ye de zaten evelallah şampiyonluk yarışır, yakışır diyerek devam ediyoruz. Gazetenin manşeti çarpıcı. Kalpsiz hırsızlar. Diyarbakır'da ani kalp durmalarında erken müdahale için kamuya açık alana konulan elektroşok cihazı çalındı. Yetkililer şaşkın, vatandaş bu duruma tepki gösteriyor. Aselsan'ın geliştirdiği yerli otomatik eksternal defibrilatör cihazı, kısa adı OED, o cihazlardan biri çalındı. Sevgili dinleyiciler, şimdilerde polis kameraları inceleniyor. Kim çaldı, ne zaman çaldı, ne şekilde çaldı ve sonra öğrenilecek muhatabı bulunduğunda neden çaldı. Sonrası ne oldu? Türkçe komutlarla çalışıyor OED cihazı. Ambulans gelene kadar kalbin yeniden atmasını sağlayabiliyor. Cihazlar Park 75, Anıt Park, 4 Ayaklı Minare Sokağı ve Bağlar Lavanta Bahçesi'ne konulmuştu. Kalpsiz hırsızlar diyerek gazetenin manşete taşıması da işte bu yüzden. En iyi şey empati yaptırmaktır. Yani ihtiyacın olduğu zaman da o cihaza ulaşamamaktır. Ve pek tabii ki kendini orada acı çekerken bulmaktır ya da yakınını, sevdiğini. Sanırım sevdiği kısmı çok daha etkili olabilir. Önce muhatabı bir bulunsun, sonrasında yargılaması adaletle gerçekleşsin. 25. yaşa coşkulu kutlama, AK Parti kuruluş yıl dönümünü Güvenli Liman Türkiye temasıyla kutlamaya hazırlanıyor. 14 Ağustos'ta başkentte Millet Bahçesi'nde büyük bir buluşma olacak. Partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu ve hayata geçirilen projelerinin de anlatılması bekleniyor. Nafaka meselesi biliyorsunuz bir kangren. Kadem İstanbul'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri akademisyenlerle bir çalıştay düzenledi. Süresiz nafaka meselesini masaya yatırdı. Öneriler rapor haline dönüştürülecek ve muhatabına iletilecek, hükümete iletilecek değerli dinleyiciler. Bilim olimpiyatlarında 19 madalyamız var ve onun da haklı gururu. TÜBİTAK programı ile yetiştirilen genç bilim insanları 4 büyük uluslararası olimpiyatta 19 madalya ile döndü. Sevgili dinleyiciler, bu çocuklar, bu gençler bizim evlatlarımız, biz yetiştirdik. Bizim eğitim sistemimizin, kültürümüzün, örfümüzün, ananemizin ve hayata bakışımızın temsilcisi olarak yeni nesil gençlerimiz bunlar. Matematik olimpiyatlarında, Çin'de düzenlenen olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden ekibin tamamı 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü. Biyoloji olimpiyatlarında 2 altın, 2 gümüş ve kimya olimpiyatlarında 4 gümüş ve fizik olimpiyatlarında da 5 gümüş madalya elde ettiler. Helal olsun onlara diyelim. Göğsümüzü kabartan başarıların tümünü büyük bir saygıyla ve minnetle alkışlıyoruz. onlardan biri daha. Havada 259 milyon yolcu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin yolcu beklentisi raporu revize edildi. Bu yıl 107 milyondan fazlası için iç hat olmak üzere toplam yolcu sayısının 258 milyon 670 bini bulması bekleniyor değerli dinleyiciler. Kiev'e cephe mi açtırıyorlar? Ukrayna'nın sınırından 1500 kilometre uzaklıktaki Hazar Denizi'nde İran gemisini vurması bu ihtimali akıllara getirdi. Yeni bir cephe mi açtırıyorlar? Biz de diyoruz ki Karadeniz'de bu dalgalanmaların ardında neler var? Adam Hazar Denizi için bile bir plan yapmış. Hazar Denizi'nde bir İran kargo gemisi İHA'larla hedef alındı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı saldırıyı İsrail'in talebi doğrultusunda Avrupa'yı kendi savaşına çekmek için gerçekleştirilen bir eylem diye tanımladı ve meşru misilleme uyarısında bulundu değerli dinleyiciler. Akşamda haber, merak edenler için söyleyelim. Yeni Akit'te Cumhuriyet Halk Partisi var. CHP'li belediye her gün yüzlerce ton tıbbi atığı toprağa gömüyor ve bu aslında toplumun hayatıyla oynamak manasına geliyor. Ameliyat atıklarından oluşan AIDS, kanser, verem gibi hastalıkları taşıyan insan uzuvlarının, hastalardan alınan kanlarla dolu tüplerin, kadavraların, kobay hayvanların oluşturduğu tıbbi atıkların yüksek ısılı fırınlarda yakılarak imha edilmesi gerekiyor ama öyle yapılmadığı ortaya çıkıyor. Gömüldüğü belgeleniyor sevgili dinleyiciler. İhanet daha gece başlıyor deniyor. Özel haber yapmış gazete. Fırınlar bozuk, atıklar bu durumda doğrudan toprağa gömülüyor. Hekimbaşı çöplüğünden ders alınmamış diye de haber devam ediyor değerli dinleyiciler. Günün belki de en dikkat çekici başlıklarından biri. Cumhuriyet Halk Partisi. Artık yeni bir parti var. CHP'yi bölen yeni parti var. Şaibe ile oturduğu genel başkanlık koltuğundan mahkeme kararıyla kaldırılınca çareyi CHP ile yolunu ayırmakta bulan Özgür Özel ve yeni partinin baş tacı edilen isimler. Kamuoyunda dikkatle takip edilen ve antipatik bulunan tepkiyle karşılanan isimler. Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, Özgür Özel'in toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel yönelim gibi kavramları yeni partiye taşımasını endişeyle izlediklerini söyledi. Evet, parti yeni ama fikirler eski. Yeni partinin milletimizin aile yapısıyla bağdaşmadığını düşünüyoruz yorumu hareketin başkanı İlhan Ergincan'dan gelmiş. Madem öyle devam edelim efendim. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı partisinin üye katılım töreninde konuştu. Özgür Özel'le arkadaşlarına rüşvet ve yolsuzluk göndermesi yaptı. CHP'nin üye katılım töreninde figüran üye iddiaları damga vurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı figüran iddiasına soruşturma başlattı. Dinleyin.
2: Bundan sonra yeni siyaset anlayışı, göz hizasında siyaset, halkın içinde siyaset, halkla birlikte siyaset. Pazartesi gününden itibaren de tüm Türkiye'de hızla örgütlenmeye yeni parti başlıyor.
3: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir.
1: Hem de tüm siyasi partiler için aynı şey geçerlidir ya da tüm siyasetçiler için şüphesiz öyle. Eskişehir İstanbul yüksek hızlı treni tam 12 yaşında. 12 yılını doldurdu yüksek hızlı tren. 12 yılda 62.9 milyon yolcuya hizmet verdi değerli dinleyiciler. Türk F-16'ları Baltık semalarında havalanacak. Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak NATO'nun polisliği görevindeki Türk Hava Kuvvetleri. Yahudi barbarlığından da haberiniz olsun, yine camileri yaktılar. İşgal altındaki Batı yakada Siyonist çeteler, İsrail ordusunun koruması altında Filistin halkına ve kutsallarına barbarca saldırılarına devam ediyor. Tulkarim ve Nablus'ta iki camiyle evleri ateşe veren Yahudi terörist gruplar duvarlara da ırkçı sloganlar yazdı değerli dinleyiciler. Yahudinin, Siyonist Yahudilerin sadece ve sadece şiddetten, güçten anlayacağı gerçeğini de asla pas geçmemek lazım. Bu cümleyi lütfen unutmayın, olur mu? Yani bir yandan bürokrasi, bir yandan siyaset, bir yandan açık ve net toplantılar, bir yandan kapalı kapa ardındaki toplantılar ve görüşmeler yapılıyor olabilir. Ama anlamayacakları konusunda sizi temin ederim. Sabah gazetesinde neler var? Ona bakalım. Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı diyor gazete. Soykırımcı İsrail Gazze'deki barbarlığını Batı Şeria'ya taşıdı. Siyonist ordunun desteklediği teröristler, Yahudiler köyleri basıp camileri, evleri ateşe veriyor. Bölgeyi kuşatan işgalci askerler kadın ve yaşlıları da keyfi şekilde tutukluyor değerli dinleyiciler. Keyfi şekilde. Diğer haberler, sevgiliye kripto parayla tezgah, kumarcı Haluk Levent'in bir rezilliği daha bu. Depremzedelerin paralarını kumara ve bahise yatıran Haluk Levent'in duygusal boşluğundan yararlanıp dolandırdığı Sevda Kurt'un WhatsApp mesajları dikkat çekti. Haluk Levent'in evlilik vaadiyle Kurt'tan 90 milyon lira aldığı ifade ediliyor. Haluk Levent, Kurt'u borcuna karşılık verdiği kripto paralarla bloke koydurarak kandırmış ifadelere göre. Haluk Levent, öylesine net bilgiler, net kayıtlar var ki hakkında insanın aklı, izanı donuyor ve öylece kalıyor sevgili dinleyiciler. Haluk Levent'in İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacak olduğunu söyleyen isim Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şöyle diyor, 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapattı, savcılarımız harekete geçti. Pazar günü de Haluk Levent'i aldılar. Haluk İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı diyor ve ayrıca aktarıyor. Yazıcıoğlu suikastini de FETÖ'nün yaptığı yönünde ciddi deliller var diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şöyle demiş, pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz'ün evinde bulundu.
4: Bat Derneği'nin resmi hesabından Yeliz Kaya'nın hesabına inanılmaz miktarda, yani 1 milyar 5 milyar anlık olarak, günlük olarak paralar transfer ediliyor. Daha sonra bu paralar bir şekilde Haluk Levent tarafından alınıyor. Bunun üzerine soruşturmaya başlandı. Bir de İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir uyuşturucu soruşması var. Bu kapsamda Portekizli bayan bir manken itirafçı olmuştu. Haluk Levent'in uyuşturucu kullandığını, üç kez işte birlikte uyuşturucu içtiklerini vesaire söylüyor. Tabii birden gündem Haluk Levent'e kilitlendi. Haluk Levent'e birden ürktü, yani panik içerisinde bulundu. Yurt dışına çıkmak için havalimanına giderken 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Tabii orada telefonu kapattı. Yani telefon sinyal kesildi. Savcılarımız aynı zamanda biliyorsunuz takip ediyorlar. Sinyal kapanınca birden kaçma girişiminde olduğunu düşündüler ki doğru. Normalde İzmir'e gitmeyi düşünüp İzmir'den de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu. Yanında bir şahıs var, Muzaffer isimli şahısla birlikte, o halen firari, yakalanamadı. Burada savcılarımız bir takdir aldılar. Pazar günü bir gözaltı kararı verdiler ve Haluk Levent'i aldılar.
1: Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'nın yardım çağrılarına anında cevap verdi. İspanyol siyasetçi Amor bölgeye iki yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti değerli dinleyiciler. Takvim gazetesinde ön plandaki haberler neler? Mümkün oldukça da farklı başlıkları paylaşmaya çalışıyoruz. Dijital dövmeye dikkat, ayak izi bırakmayın. Bir paylaşım yapmadan önce sadece 10 saniye durun, düşünün, çünkü internette mutlak gizlilik diye bir şey yok. Muhakkak iz bırakıyorsunuz. Paylaştığınız bir mesaj, bir kare, bir görüntü, yazdığınız bir kelime, gönderdiğiniz yer, her neyse, her şey kayıt altında ve asla ve asla kaybolmuyor diye haber sürüyor. Peki, CHP'deki kast savaşı takvimde bu şekliyle yer almış. Skandalların ardı arkası kesilmiyor. Özgür Özel partiyi böldü. Kılıçdaroğlu'nun rozet törenindeki figüran tartışması da gündeme oturdu. İddialara tepki gösterdi CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin. Suçlamaları FETÖ'vari bir tezgah diye yorumladı. Fondaş medyaya kesilen faturaları tek tek gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı rozet takma töreninde kast ajanslarından para karşılığında figüran getirildiği iddia ediliyor değerli dinleyiciler. Türk siyasetinin dizayn çabalarına bir örnek olarak haber karşımızda. Efendim Milliyet gazetesine bir bakalım şimdi. Ateşteyiz, ateşte. Meteor'un muadili yok Bora. Türk savunma sanayinin devlerinden Roketsan'ın geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yeni projelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki 4 yıl içinde kara, hava, deniz ve deniz altındaki ateş gücü menzilini çok daha ileri bir noktaya sıçratması bekleniyor. Havadan havaya füze sistemi Gökbora'nın şu anda uzun menzile sahip görüş ötesi Meteor füzesinin muadili olması da planlanıyor sevgili dinleyiciler. Ben haber dili olmadığı için arkadaşlar yazmamışlar tabii ama inşallahı peşi sıra ekleyeceğim. Diyarbakır'da konuşluğu 181. Jet Filo Komutanlığı'na bağlı 5 F-16 ve 76 personel NATO Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da 4 ay boyunca 7 gün 24 saat esasıyla alarm reaksiyon nöbetine başlıyor.
5: NATO Hava Polisliği, NATO'nun müşterek hava sahasının korunması kapsamında icra edilen bir barış dönemi hava savunma faaliyetidir. Baltık Hava Polisliği ise kendi savaş uçağı olmayan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahasının korunması maksadıyla icra edilir. Ve bu görev NATO'nun Doğu Kanada'nın savunması kapsamında stratejik açıdan çok büyük önem arz etmektedir. Bu görev sırasında sınır ihlalleri ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı 7/24 alarm reaksiyon nöbeti tutacağız ve diğer müttefik ülkelerle ortak görevler icra edeceğiz. Pars Filo yurt dışı ve yurt içi görevlerde, tatbikatlarda kendisini defalarca kanıtlamış bir filodur. Tecrübemiz, eğitim seviyemiz ve harbi hazırlığımız üst düzeydedir. Bu görevi de layıkıyla icra edeceğimize ve Türk bayrağını Baltık semalarında en iyi şekilde temsil edeceğimize olan inancımız tamdır.
1: Peki diğer haberler ve diğer gazetelerle sürdürelim. Sosyal medyadaki akımlardan bahsediliyor sevgili dinleyiciler. Türkiye'de YouTube üzerinden en çok yapılan sorgular listesinde ilk 10'da tam 5 dizi var. Sevgili dinleyiciler, bunların başında TRT dizileri var. Karadeniz Furyası var o dizilerde ve hikayeleri geniş şekliyle yer alıyor. Belli ki halkın da milletin de itibar ettiği diziler listesinde. Yeni Şafak'ta nöbetçiler FETÖ'nün sesini böyle kesti haberi manşette. Her 15 Temmuz'un yıl dönümünde sosyal medyada manipülasyon ve algı kampanyaları yapan FETÖ'cüler bu yıl tamamen etkisiz kaldı. Bunda 7/24 siber nöbet tutan ekiplerin önemli payı oldu. Sadece X'teki, yani yeni adıyla Twitter eski adıyla, orada değil, Instagram'da, TikTok'ta, Facebook'ta, YouTube'da FETÖ'ye de neşter atıldı ve binlerce hesabın devre dışında kaldığı kaydediliyor. Artık savaş o platformlarda. Öyle. Birini karalamak istediğinizde ya da birini yekün olarak yok etmek istediğinizde oradan hücumu gerçekleştiriyorsunuz. Doğrudur, değildir, mesnetlidir, mesnetsizdir, kişiseldir, değildir, buna da bakılmaksızın her tür itiraf ya da her tür iftira peşi sıra gelebiliyor, yapabiliyor. Bu arada sadece Fethullahçı terör örgütü kuklası değil, Mossad da izleniyor. Siber nöbetçiler benzer mücadeleyi Türkiye'ye 8. cephe olarak bakan İsrail'le de veriyor. Türkiye aleyhine sistematik dezenformasyon yapan ve kamuoyunda panik oluşturmayı hedefleyen Mossad bağlantılı yaklaşık 100 hesaba erişim engelinin geldiği de yine aktarılıyor. Bu nöbetçilerin sadece Temmuz'dan Temmuz'a değil 7/24 4 mevsim 12 ayın tümünce, yılın bütününce o mücadeleyi aralıksız vermesi icap ediyor. Ayrıca içerideki Doğan görünümlü şahinler konusunda da o mesainin sürmesi icap ediyor. Hani burada dururken aslında orada olmak. Şunu söylerken aslında bambaşka bir şeyi hedefleyerek söylemek. Ağzında bir cümle varken beyninin arkasında bambaşka, zıttı zıttına başka bir cümleye sahip olmak. O mücadelenin bu kripto arkadaşların üzerinde de yoğunlaşması beklenir. Peki devam edelim. Öyledir de muhtemelen. İkinci elde açık artırma çözümü. Hacmi 10 milyona yaklaşan, pazar büyüklüğü 230 milyar doları bulan ikinci el otomotivde açık artırma yöntemiyle 85 bin galericinin dahil olduğu sisteme bir denge getirdi. Otobit Genel Müdürü Sinan Barıtçıoğlu, alıcıyla satıcı arasında fiyat dengesini kuruyoruz ve ihaledeki bir araca bazen 500-600 teklif geliyor diyor. Bu yeni bir yöntem, ancak galericilerin de ciddi darboğazdan geçtiği bir dönemin ortasındayız. Bu arada saat 7:24. 0507-977-0101'den mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Adınızı, soyadınızı yazmayı unutmayın. Telefon numaralarınızı zaten görüyoruz. Pekala, ilk mesajın kimden ve nereden geldiğini, hangi içerikte olduğunu görüp ardından da okuyacağız. Haberiniz olsun, belki de sıra sizde. Gannouchi'den bir haftadır haber alınamıyor. Tunus'ta tutuklu Nahda'nın lideri Raşit Gannouchi'den bir haftadır haber yok. Cezaevinde sıcaklığın 50 dereceyi aştığı koşullarda baygınlık geçirdiği söylenen 85 yaşındaki siyasetçinin hayatından endişe ediliyor değerli dinleyiciler. Hürriyet. Onda neler var? Dünyanın en büyüğü Türkiye diyor gazete, manşet yapmış. Brezilya'yı geriden gelerek 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol takımımız gazetenin manşetinden ilk sayfadan duyuruluyor ve 86 milyona büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk yaşattı diye de aktarılıyor. Bizim kızlar şampiyon oldu diye de haber sürüyor. Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajı da yine dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki didişme figüran tartışması başlığıyla yine aynı şekilde gazetede yerini almış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi deyince Barış Yarkadaş, partiyi en iyi tanıyan isimlerden biri gazeteci Barış Yarkadaş. Bir dönemde milletvekilliği yaptı, bilenler, takip edenler gayet iyi bilirler. İlginç bir şey söyledi Barış Yarkadaş, ya da size göre belki de hiç ilginç değildir. Aynen şöyle dedi: ben Özgür Özel'in bir kez bile camiye gittiğini görmedim.
2: Cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz. Cuma namazımızı kıldık. Birazdan kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilerlediği yoldan ilerleyerek, her zaman olduğu gibi, birinci meclise gideceğiz.
6: Ben Özgür Özel'le 3 yıl milletvekilliği yaptım. Bir gün camiye gittiğini görmedim. Gerçekten görmedim.
7: Oo, vallahi bari
8: şimdi gecenin
9: bir dakika. 3 yıl boyunca bir kez camiye gittiğini,
6: cuma namazına gittiğini görmedim. Görmedim. Bunlar samimi olmayan şeyler.
1: Her şeyin bir başlangıç noktası vardır ama ümit ediyorum abdest almak da dahildir bu öğrenilenler arasında. Yahut arınarak, tövbe ederek o mübarek mekana girmek de buna dahildir. Devam edelim efendim. Beyaz Saray'ın TikTok hesabından yayınlanan bir videoda Katy Perry'nin öfkelendiği ve Trump yönetimine tepki gösterdiği ifade ediliyor. Paylaşılan videoda İran'a yönelik Amerikan saldırıları gösterilirken fonda Perry'nin bir şarkısı çalıyor ve bunu tepkiyle karşılayan ünlü sanatçı, benim müziğim insanları bir araya getirmek içindir, savaşı kutlamak için değildir sözleriyle Trump yönetimine sert eleştiri getiriyor değerli dinleyiciler. Türkiye gazetesi ilk kriter yapay zeka diyerek vermiş. Şirketler işe alımda diploma kadar yapay zekayı kullanma becerisine de bakıyor. Proje üreten, kendini geliştiren ve yapay zekayı etkili kullanan gençler birkaç adım öne çıkıyor değerli dinleyiciler. Yapay zeka iş dünyasında dengeleri değiştirdi. Bu dönüşüm üniversite adaylarının tercihlerine de yansıyacak. Yapay zeka, siber güvenlik ve veri bilimi, dijital oyun teknolojileri gibi bölümlerde gençlerin en çok ilgi gösterdiği programlar arasında. AİPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, üniversite adaylarında değişime ayak uydurma çağrısında bulunuyor. Hukuk, tıp, psikoloji, bölüm fark etmez. Mutlaka yapay zekada kendinizi geliştirin. Yapay zekayı kullanan doktorlar, avukatlar, öğretmenler çok ciddi avantaj sağlayacaklar diyor. Çağın silahlarıyla yeni mezunların, yeni meslek erbaplarının donanması icap ediyor. Bu sanayi için de geçerli. Emin olun, işin sanayi kısmı için de geçerli. Hani sadece beyaz yakalıları ihtiva etmiyor, mavi yakalılar da bu grupta. İş oraya doğru ilerledi. Bu ATM başka ATM. Aile Takip Merkezi. Nüfus ve aile yapımızdaki değişimler düzenli olarak analiz edilecek ve tedbirler alınacak. Aile Bakanlığı'nın koordinasyonunda takip merkezi niteliğinde veri ve analiz platformu kurulacak. Evlilik, doğurganlık ve nüfus değişimleri düzenli olarak incelenecek. Elde edilecek sonuçlar toplumsal refahı arttıracak, yeni adımlara doğru yön verecek sevgili dinleyiciler. Bu arada haber başka bir örnekle de desteklenerek devam ediyor. Salak derseniz eğer, bu tazminat sebebi. Yargıtay kumar bağımlısı 43 yıllık kocasına salak, gerizekalı diyerek hakaret eden, eve misafir kabul etmeyip sürekli eşya değiştiren kadını ağır kusurlu bulduğu tazminat ödemesine mahkum etti, hükmetti. Tekrar ediyorum efendim, kumar bağımlısı 43 yıllık kocasına gerizekalı diyen kadın, salak diyen kadın ya da tam tersi de pekala olabilir bu hakaretleri eden, eve misafir kabul etmeyip sürekli eşya değiştiren kadını ağır kusurlu buldu ve kocasına tazminat ödemesine mahkum etti. Aynı zamanda da evlilik birliğinin bozulduğu gerçeği ortada. Kimse kimseye hakaret etmesin. Bu hayat zaten yeterince zor. Birbirimize emanetiz. Birbirimizin eşyası falan değiliz. Malı falan değiliz. Birbirimize emanetiz. Birbirimizden de sual sorulacağız. Haberimiz olsun efendim. Kumar çocuk yaşta başlıyor. Ahbapla tekrar gündeme geldi. Çocuklar gazoz kapağı, misket ve tombalayla şans oyunlarını ya tanışıyorlar. Milli piyango, toto ve ganyan gibi devlet eliyle yürütülen sözde oyunlar kumarı sıradanlaştırıp alışkanlığı tetikliyor. Şu rezil piyango işinden milli kelimesini lütfen çıkartalım artık. lütfen çıkartalım. Bir işin başında milli olunca o hakikaten milli olmayabiliyor. Kamuoyunun tatmin olduğu ya da desteklediği bir hal içermiyor. Haberiniz olsun. Orada başka bir şey deyin ona. Yani piyango deyin. İşte Türkiye piyangosu deyin. Gökyüzü piyangosu deyin. Yeryüzü piyangosu deyin. Piyango deyin. Yani en basit haliyle ya da bir uyduruk isim bulun. Yıldız piyango ama milli demeyin lütfen. Şunu çıkartalım, şu tanımlamaların tümünden çıkartalım. Bu yayın Türkiye'nin her yerinde dinleniyor. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek yerlerden takip ediliyor. Şahıslarca, kurumlarca izleniyor, kayıt altına alınıyor ve takibi mümkün hale getiriliyor. Ama lütfen şu piyangonun başındaki milli kelimesinden kurtulalım, ne olur. Geleceğimiz için. Çocuklar zaten miskettir, tombaladır, şudur, budur, gazoz kapağı oyunlarıyla yavaş yavaş şans oyunlarına sokuluyor. Sonra ganyandır, at sevgisidir, efendim totodur, şudur, budur, piyangoyla maalesef devlet eliyle yürütülen sözde oyunlarla, tırnak içinde söylüyorum, kumar sıradan hale getiriliyor ve bu alışkanlık yaygınlaştırılıyor. Çok üzücü ama gerçek. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Bakalım ilk mesaj kimden ve nereden hemen öğrenelim. Gaziantep'ten geliyor 0507-977-0101 üzerinden ve Murat Saygılar'ın imzasını taşıyor. Murat Bey, güne sizinle ve duanızla başlamak çok güzel demiş. Sağ olun. Hepimizin o duaya ihtiyacı var. Sizi muhabbetle dinliyorum ve selamlar gönderiyorum bütün Radyo 7 dinleyicilerine diye de devam etmiş. Murat Saygılı'ya saygıyla biz de selamlarımızı iletiyoruz. Diğer dostların mesajlarını da görüyoruz ama birazdan.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: kapılarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
7: bir adım önde. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
8: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
9: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
12: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
13: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
14: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
13: avm.com. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
15: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
16: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
17: Vodafone Red'le sınırsızca.
18: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
19: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
20: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
21: Size Fuzuli uyar.
20: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
22: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
0: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam.
22: Kocakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
23: Reklam.
24: Radyo 7.
25: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
26: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
27: İstanbul'un yol haliyle yayınımıza yeniden dönelim. %38'i gösteriyor şu anda kent trafiği ki saat 7.37. %38'in özeti şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafiği görüyoruz bu dakika itibariyle. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de bu kez Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı trafikten bahsedebiliriz. Haliç Köprüsü'nde Hayvansaray'ı yoğunlar içinde sayalım. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar, Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, yine E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere ve Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar da yoğun, hatta çok yoğun trafiğin artarak devam ettiğini söyleyelim. O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar olan kısımda, Basın Ekspres yolunda da Mahmut Bey Batı çıkışına kadar trafikte yoğun akıcı trafik seyri sürüyor. Haberiniz olsun.
26: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
27: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayını dinlemektesiniz. Türkiye'nin her yerinden dostlarımız, dünyanın hatta her yerinden dostlarımız takibi sürdürüyor. Ahmet Taşpınar'a çok teşekkürler. Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden gelen mesajlardan bazılarını okuyalım şimdi. Valla çok teşekkürler. Gözümüzü kabartan eserler ya da yaklaşımlar nedeniyle diyor. Selamlar gönderelim. Aldım notumuzu Ahmet Bey. Sevgiler. Emin Kıratlı'ya çok teşekkürler. Ya eski teşkilat partilerinden çaydanlıklar, çay bardakları, çay tabakları, şekerler, kahveler, semaverler, il ilçe teşkilatlarından getirilip başka tarafa taşınanlar, Allah aşkına bu nasıl bir genetik diye soruyor. Emin Bey'in mesajını ben böyle yayına hazır hale getirdim. O beni anladı. Halim Taşel'e çok teşekkürler. O bizi gurbetten, Almanya'dan dinliyor. Sevgiler, Allah kaza bela vermesin. Toplu taşıma aracını kullanıyor ama bir yanda da Radyo 7 var. Hakan Bayatlı'ya sevgiler. O da bizi Çorum'dan dinliyor. Adem Özgün Bey bizi İzmir'den dinlemeye devam ediyor. Hatice Hanım'a, Hatice Ergüven Aydın'a da çok teşekkürler. Burdur Tefenni'den bizi dinliyor. Şu anda Sera'dayız, çalışıyoruz, salatalık topluyoruz. İş arkadaşlarımın da selamları var ve Radyo 7 dinlemeye devam ediyoruz diyor. Eksik olmasınlar, kolay gelsin diye ekleyelim, devam edelim. Sizi İngiltere'ye götürelim efendim. İngiltere'de başkent Londra'da bulunan Imperial War Museum, yani İmparatorluk Savaş Müzesi, bizi ilgilendiren bazı ayrıntıları içeriyor. Osmanlı askerlerinin bir zamanlar yaşadığı zorlukları gözler önüne seren bazı ayrıntılar bu. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Harbi'nde çekilmiş çok fazla fotoğraf karesi var. Bir İngiliz askerinin Türk bir esire su verirken çekilmiş, propaganda amacı taşıdığı düşünülen bir fotoğraf da yine onların arasında. Müzede sergilenen Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir çift çarık ve ince bir üniformada Osmanlı askerinin itildiği, yaşadığı zorluklar ve drama dair çok şey anlatıyor. Osmanlı Devleti iktidarı ele alan İttihat ve Terakki hükümetince tartışmalı bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'na sokulunca Türk askerleri farklı cephelerde savaşmak zorunda kalmıştı. Çöl için üretilen kum çarıklar, üniformalar, Orta Doğu'daki cephelerin yanı sıra 22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatı'nda olduğu gibi aşırı soğuk bölgelerde de kullanılmak zorunda kalmıştı. Bu yüzden birçok Osmanlı askeri maalesef donarak hayatını kaybetmişti, şehit olmuştu. Müzedeki çarıkların başına düşülen notta Türk askerlerinin savaştığı bölgelerde ekipman bulmak için kendi başlarının çaresine bakmak zorunda oldukları ifade ediliyor. Bu durum müzenin Türk ziyaretçileri seçeneklerini uzun uzun düşünmeye sevk ediyor. Ücretsiz olarak gezilebilen İmparatorluk Savaş Müzesi, İngilizlerin Osmanlı'dan elde ettiği çeşitli silahlar, bayraklar, hatta bir de musafı şekilde yer veriyor ve barındırıyor değerli dinleyiciler. Osmanlı eserlerine işaret ediliyor. Kumaştan üretilmiş, çöl iklimi için üretilmiş çarıklar, incecik kumaştan üniformalar, aynı zamanda ve şartta buz gibi ortamda kullanılmak zorunda olan askeri malzemeler, teçhizatlar. Hakları nasıl ödenir? Gerçekten çok zor. Mekanları cennet olsun. Bugün bambaşka bir yerdeyiz. Çok daha bambaşka bir yere pozitif manasıyla da evrilme niyetindeyiz. Evelallah birlikte ilerleyeceğiz oraya doğru. Malzemeler, teçhizatlar, hakları

0: İlçe merkezindeki yurtlara alındılar sevgili dinleyiciler. Personel harıl harıl çalıştı ama gerçekten durumun ürkütücü olduğu kaydediliyor. Suların denize akmasıyla Karadeniz'in rengi değişti. Cide sahilinde geniş bir alanın kahverengiye büründüğü ifade ediliyor. İlçe sakinlerinden Mehmet Çelik, daha önce dere tahkim edilmişti. Aksi takdirde felaket çok daha büyük olacaktı diyor. Sel anını anlatan Ayşe Rüzgar da ilk başta sel tuvalet giderlerinden içeriye evlere girmeye başladı. Önünü alamadım. Çok hızlı geldi. Kapı falan da dayanmıyor bunun karşısında. Tüm eşyalarım bitti ve gitti diyor. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü Doğanyurt ilçesinde de menfezler tıkandı. Çayın debisi yükseldi. Köylerde dereler taştı. Doğanyurt Belediyesi de 23. DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerince köprü ayaklarının tıkanmaması için yoğun çalışma içerisine girdi. Sevgili dinleyiciler, Karadeniz'in talihi maalesef bu yöndeki kaderi belki de bu. Lakin çok daha büyük afetleri, sel afetlerini, felaketlerini göğüsleyen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Üstesinden gelir evelallah. Gönlünüz ferah olsun. Sevindirici tek bir tarafı var. Can kaybı yok. Çok şükür can kaybı yok. Bunun dışındaki bütün eksiklikler giderilecektir. Hiç kimsenin hiçbir kaygısı olmasın diyelim ve devam edelim. Söndürme uçakları İspanya'ya yetişti. Aşırı sıcaklar dünyayı ateşe sürükledi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İspanya günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Dost ve müttefik İspanya acil kodla yardım isteyince Türkiye iki söndürme uçağını İspanya'ya hemen gönderdi. Uçaklarımız alevlerin en yoğun olduğu bölgede, Madrid bölgesinde göreve başladı bile. Dost ülkeye el uzattık. Duruşu yeter İspanya'nın son dönemdeki duruşu. Kimi kaynaklar işin içerisinde iş olduğunu da ısrarla söylüyor. Tabii bunu kestirmek öyle hiç kolay değil ama İspanya'nın bir büyük afetle, orman yangınlarıyla mücadele ettiği ve buna mecbur bırakıldığına dair iddialar da dikkat çekici. Türkiye elinden gelen desteği vermeyi sürdürüyor, vermeye de devam edecek. Peki efendim, devam edelim biz de. Gitti marketten bir peynir aldı. Daha ekonomik bulduğunu düşündüğü bir peynir aldı. Yani imkanları nispetinde ya da kendi tercihleri doğrultusunda yaptı bu alışverişi. Eve geldi. Peyniri açtı, pekala. Kocaeli'de yaşandı bu hadise. Serkan Abut'un başına geldi. Serkan Bey rahatsız bu arada. 5 yıldır lenfoma kanseriyle mücadele ediyor. O meşhur markanın 400 gramlık olgunlaştırılmış kırık beyaz peynirini tüketmeye başladı. İnanılmaz bir koku. İnanılmaz. Listeria bakterisi olduğu tespit edildi. Sonra kaptı, götürdü markete. Bu bozuk dedi. Ardından yaşananları şöyle anlatıyor Serkan Abut.
1: Karnımda 25 santime yakın bir kitle var. Ana damarlara çölyak ve SMA gibi hayati damarlara baskı yapıyor. Bu yüzden ağrı bantları kullanmak zorundaydım. Kırmızı reçeteli. Tahsildaroğlu kırık peynir aldım. Daha sonra eve geldim, açtım. Sıcak ekmek de vardı. Çok fazla yağlı şeyler yemediğim için böyle şeylerle, yani hafif şeyler yiyorum. 3-4 lokma yedikten sonra bir ağzımda acılık hissettim. Ama zehir gibi bir acı. Tarif edemem yani. Daha sonra bu ağzımda acılaşma olunca bıraktım. Poşete koyup markete gittim. Kıza dedim ki, orada çalışan bayana dedim ki, bu dedim peynir dedim benim çok ağzımı zehir gibi yaptı. Bir şey var bunda dedim. O da baktı, kokladı böyle. O da anladı herhalde, kokuyordu. Abi dedi, yarın getirir misin bunu? Şu an alamayız dedi. Ondan sonra ben eve geldim, oturdum. Eşim geldi o sıra. Bu ev dedi ne kokuyor böyle dedi ya. Ne kokuyor dedim. Ondan sonra dolabı açtı. Püf dedi, bu ne koku böyle dedi. Sen yedin mi bu peyniri dedi. Yedim dedim. Ondan sonra bozuk bu peynir dedi. Nasıl yedin dedi. Zaten dedim götürdüm dedim. Ondan sonra almadılar dedim. Yarın getir dediler. O sırada aradan bir buçuk saat geçti işte. Mide bulantım başladı. Karnıma kramplar girmeye başladı. Böyle sanki bıçak saplanır gibi. 2-3 kere 5'er dakika arayla istifra ettim. Eşim tedirgin oldu. Dedi bu sen zehirlendin dedi, yani biz hastaneye gidelim. Hastaneye gittik. Gerekli tedaviyi yaptı. Antibiyotik serum tedavisini. Hastane tedavim bittikten sonra eve geldim. Bu sefer panik atağım tetikledi. Bu almak zorunda kaldım panik atak için. 1,5 saat sonra bir şiddetli göğüs ağrısı olmaya başladı bende. Böyle boğuluyor gibi oldum. Başım dönmeye başladı. Bu ilaçla yan etki yaptı herhalde. Bantımı söktüm. O günden bugüne ağrı bantlarımı da kullanamıyorum. Olaydan 2 gün sonra 18 Haziran'da durumu anlattım orada. Dedim ağrı bantları kullanıyorum. Panik atağım da gelişti. bunu kullansam ağrım oluyor, bunu kullansam panik atağım oluyor, ne yapacağım? Ben de şaşırdım. Onlar da bir şey yapamadı. Yani sağlık

0: Şeyde bir şey yapamıyor. Tahsildaroğlu firmasından beni aradılar. Şikayet var sitesine yazdım ben. Durumu anlattım. Aradan 5 gün geçtikten sonra bana dönüş geldi. Çok özür dileriz. Böyle böyle oldu. Size peynir gönderelim. Yani dalga geçer gibi ben peynirden hayatımı kaybediyordum. Bana peynir gönderelim dediler.
1: Ya ne alıyorsunuz, nereden alıyorsunuz? Lütfen üretim tarihlerine bakın, son kullanım tarihlerine bakın. Bir garabet hissediyorsanız, bir koku, bir görüntü kaybı, renk değişimi, sağlığınızı ne olur riske etmeyin, değmez. Yani aldığınız 100 liralık, 200 liralık, 500 liralık, 1000 liralık herhangi bir liralık ürün için sizin sağlığınızı kaybetmenize değmez. Düşüldüğü zaman Allah'ı geride bırakıyorlar adamı. Öyle mi deyip kendi hallerine ve yollarına devam ediyorlar. Lütfen bunu göze almayın. Peki asgari ücrete zam var mı diye soruyor ya da zam yok mu diye soruyor bizi Sinan Yıldırım Adana'dan dinliyor. Bence olmalı. Yani eğer her 6 ayda bir enflasyon oranında güncellemeler hem emekliler için hem memur emekliler için hem de çalışan memurlar için, kamu çalışanları için oluyorsa, evet pekala asgari ücret için de aynı güncellemenin olması beklenir. Bursa'dan İbrahim İnanç bizi dinliyor, iyi haftalar dileğiyle demiş. Sivas'ta dostumuz Enver Bey dinliyor, ona da sevgiler gönderelim. Ya öyle güzel haber sunuyorsunuz ki, anlatıyorsunuz ki insan yani saniyesi saniyesine takip ediyor diye ekliyor. Eksik olmayın. Siz iyi şeylere layıksınız. Ha, böyle yaparken de yaranamadıklarımız var. Çok da önemli değil canım. Yanandıklarımız yeter. Ya da duasını aldıklarımız yeter. Kayseri'den Esat dostumuz bizi dinliyor. İşe gidiyorum sabah erken saatlerde, Suriyeliyim ve sizi dinlemeye devam ediyorum diyor. Çok da iyi ediyorsunuz. Eksik olmayın, daima bekleriz. Peki diğer bir mesajı da İstanbul'dan alışkanlık yaptınız diyen Kasım Bey'in mesajını okuyalım. Her zaman buradayım, Radyo 7 frekanslayım diyor. Peki Yasin Han Konya'dan takip eden dostumuz, iyi haftalar diliyorum, herkese selamlar demiş. İdris Bey'e çok teşekkürler, yine Konya Akşehir'de yazıyor, bizi dinliyor, sağ olsun. Şu Ege Adaları tanımı, Yunan Adaları tanımı yapıldı ya az önce bakanımız tarafından, herhalde bu sehven yapıldı diyor. Çünkü o adalar Türkiye'nin doğal uzantısıdır ve Ege Adaları tanımı çok daha herhalde yerinde ve doğru olur diye ekliyor. Madem öyle oradan devam edelim. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in Fethullahçı terör örgütünün işin içerisinde neler karıştırdığını ya da neleri planladığına dair açıklamalarıyla devam edelim. Şöyle diyor Yazıcıoğlu'nun vefatıyla sonuçlanan hadiseyle alakalı olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek. Pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz'ün evinde bulundu. Bu işi FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller var. F-4 uçağından dolayı helikopterin düştüğü konusunda bir kanıt var. Pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Tutuklanan FETÖ il imamının Baylok'ta tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik şeklinde yazıştığı da belirlendi.
2: 2009 yılında biliyorsunuz maalesef Allah rahmet eylesin Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin vefat ettiği bir uçak helikopter kırım kazası var. Bununla ilgili tabii daha önce dosya başka bir başsavcılıktaydı. Daha sonra Ankara Başsavcılığımız dosyayı aldı. Uzman ekipler inceliyor. Burada biz şunu gördük, arkadaşlarımız, başsavcılığımız bunu gördü, Ankara Başsavcılığı. Burada bir organizasyon var. Bu işi özellikle FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller var. Biliyorsunuz geçen bir operasyon yapıldı, 19 kişi tutuklandı, 21 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi burada FETÖ'ye bu özellikle Kırım'ın FETÖ'nün organizasyon olduğunu gösteren, ben kendim de inceledim delilleri, çok ciddi emareler var. Nasıl emareler var? Özellikle helikopterin kazaya uğramadan önce, yani düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Tabii daha önce bu konuda raporlar alınmıştı. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopter düştü ya da hava şartları ya da helikopterin diğer eksikliklerinden dolayı mı düştü diye. Burada F-4 uçağının düşmesinden dolayı helikopterin düştüğü konusunda başsavcımızda bir kanaat oluştu. Tabii burada F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantılara araştırılıyor. Özellikle o tarihte F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin özellikle Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıkıyor. Daha sonra bu pilotun işte Hava Kuvvetleri imamıyla, mahrem imamıyla o tarihlerde telefon görüşmeleri çıkıyor. Ve en son biliyorsunuz Elazığ il imamı tutuklanmıştı. Onun Baylok yazışmaları çıktı. Elazığ il imamının özellikle mülkiye yapılanmasından birisiyle Baylok yazışmasında tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Büyüğümüz özellikle bu sürecin bu süreçten çok endişeliydi. Bu şekilde sonuçlanmasından çok memnun şeklinde bir yazışması var. Buradan arkadaşlar bütün delilleri araştırıyorlar. Şu an soruşturma devam ediyor ama gördüğümüz kadarıyla burada bir organizasyon var. Özellikle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün hedefine konulup daha sonradan örgütün bu şekilde bir eylem yaptığı konusunda Ankara Başsavcılığı tarafından bir kanaat oluştu. Başsavcılık ilk operasyonu yaptı. Muhtemelen diğer devamında gelecektir. Ama burada ilk deliller, yani ben kendim inceledim dosyayı, biliyorsunuz ben savcılık başsavcılıkta yaptım. Gördüğüm kadarıyla bir FETÖ tarafından bir organizasyon sonucunda rahmetlinin cinayet eyleminin işlendiği konusunda bir şüphe var. Ciddi şüphe var, kuvvetli şüphe var. Muhtemelen deliller ortaya çıktıkça da tekrardan başsavcılık durumu değerlendirecek.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz, günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
8: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
9: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam.
8: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Voleybol Milletler Ligi final etapında Filelin Sultanları Brezilya'yı 3-1 yendi ve 2023'ün ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaştı. Türk halkına büyük bir gururu yeniden yaşattı. 23 yılda arka arkaya gelen başarılarla halkın voleybola olan ilgisi arttı. Kulüpler voleybola altyapı yatırımı yaptı ve Türkiye Voleybol Federasyonu doğru adımlar attı. 2026 yılı itibariyle voleybol altyapıda oynayan lisanslı voleybolcu sayısı 230 bini aşmış durumda ve böylece Filelin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğu yalnızca bir kupanın değil, yıllardır büyüyen bir spor kültürünün de zaferi anlamına geliyor bu. Erdoğan'ın tebrik telefonu da yine dikkatlerden kaçmıyor. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Federasyonu'nun mali verilerine göre 2021'de 16.6 milyon lira olan sponsorluk geliri 23'te 75.9 milyona, 24'ün ilk 8 ayında 284.1 milyona ulaştı. Voleybol Federasyonu 2026 bütçesinde sponsorluk gelirinin 650 milyon liraya çıkmasını öngörüyor. Bu arada sırada Filenin Efeleri var. 2026 Milletler Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri de çeyrek finalde 29 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle onda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Sevgili dinleyiciler, milli voleybolcularımıza başarılar diliyoruz. Bayan voleybolcularımızı da, kadın voleybolcularımızı da kutluyoruz. Devam ediyoruz. Futboldayız. Beşiktaş, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için tüm şartları zorluyor. Siyah beyazlı yönetimin dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ifade ediliyor. Hazırlanan kontratta Mısırlı futbolcuya yıllık 15 milyon avro garanti ücret önerilirken performansa bağlı bonuslarla bu rakamın yaklaşık 19-20 milyon avroya kadar çıkabileceği vurgulanıyor. Sözleşmede imaj haklarına ilişkinde özel maddelerin yer alması bekleniyor. Gelelim bordo mavili takıma Trabzonspor'a. Avusturya kampında ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'la karşılaşan Trabzonspor, Larsson, Burgat ve Niavur'un kendi kalesine attığı gollere engel olamadı, tatsız başladı. 3-0 yenildi sevgili dinleyiciler. Trabzonspor 3-0'lık ilk hazırlık maçının ardından 30 Temmuz tarihinde de El Saad takımıyla yeni bir hazırlık karşılaşmasına daha çıkacak. Adı üzerinde hazırlık maçları bunlar. Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe ise Vedat Muriç'in ardından yeni bir golcü transferini daha gerçekleştirmek için çalışıyor. Sarı lacivertlerin gündeminde son olarak Real Madrid formasını giyen Gonzalo Garcia var. İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi 22 yaşındaki İspanyol santraforla temasa geçerek sözlü teklifini iletmiş durumda. Sarı lacivertli kurmayların ayrıca teknik direktör Mourinho ile de Jose Mourinho ile de görüşerek transfer için destek istediği de iddia ediliyor. Portekiz gizli çalıştırıcının ise iki kulübün anlaşması halinde Garcia'nın transferine onay verebileceğine işaret ediliyor. Fenerbahçe Milan'dan Leao için de girişimlerini sürdürüyor. İtalyan basına göre sarı lacivertli yöneticiler gelecek hafta Milano'ya gidecek ve Milan'ın 27 yaşındaki Portekizli yıldızı için 40 milyon avro istediği öne sürülüyor. Leao ise sosyal medyadan hazırlıklarıma başlamak üzereyim şeklinde yeni bir açıklama yaptı.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: İstanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Bir reklam.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Reklam.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometreleri, Kırıkkale-Kırşehir Yolu'nun 5 ila 9. kilometreleri, Trabzon-Rize Yolu'nun 28 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Ekonomi dünyasından haberlerle devam edelim. Amerikan dolarının serbest piyasadaki şu anda karşılığı 47.35. Amerikan doları 47.35'te. Avro ise 54.04'te. 54.04. Sterlin 63.27'de. 63.27. Borsa İstanbul 100 endeksi cumayı kayıpla eksi 133 puanla ve günü 13.943 ile tamamlamıştı. Bunu da hatırlattıktan sonra bugün de kendilerini yakından takibi sürdüreceğiz. Gelelim altına. Gram altının serbest piyasadaki satış bedeli 6.268 lira. 6.268 lira. Çeyrek altın 10.203 liraya satılıyor. Yarım altınsa 21.418 liraya. Tam altın 40.647 lira. At altını ise 41.657 Türk lirası. Gümüşün gramı 90 civarında. 90 lira 44 kuruşlarda. Ve Brent petrolde gerileme var. 87 dolar 64 sent seviyesinde.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Ukrayna petrolü Rusya tahılı vuruyor, savaş denize taşınmış durumda. Haziran ve Temmuz'da petrol tankerleri, limanlar, tahıl gemileri ve enerji altyapıları vurulmuştu. Sadece Temmuz'da Karadeniz'de 70'ten fazla, Azak Denizi'nde 126'dan fazla Rus bağlantılı gemi hedef alındı. Rusya'da Odessa, Chernomorsk, İzmail ve Mykolaiv limanlarına saldırdı. Ukrayna Rus petrol gelirlerini azaltmak, Rusya ise Ukrayna'nın tahıl ihracatını sekteye uğratmak niyetinde bu niyetle saldırıyor. Olan yakın çevre başta olmak üzere dünyanın geneline oluyor. Bir anda gıda fiyatlarındaki yükseliş, bir anda değerli madenlerdeki petroldeki yükseliş, hemen hepimizin haberi olduğu ayrıntı. Efendim, havada 259 milyon yolcu taşındı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin yolcu beklentisi raporunun revize edilmiş hali bu. Bu yıl 107 milyondan fazlası iç hatta olmak üzere toplam yolcu sayısının 258 milyon 670 bini bulması bekleniyor. Şimdi 259 milyon yolcu başlığıyla beklentinin 258 milyon 670 bin civarında olduğuna işaret ediliyor. Türkiye'nin hava sahası harıl harıl kullanılıyor değerli dinleyiciler. Devam edelim. Doğa, inanılmaz ilgi var doğaya. Vatandaşlar sisteme yoğun ilgi gösteriyor. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de Çevre Ajansı'nın Sakarya Depolama Sayım Merkezi'nde içecek ambalajlarının nasıl değerlendirildiğine ilişkin bir paylaşım yaptı. Önce saha operatörlerinin bu şişeleri, petleri toplayarak tesise getirdiğini vurguladı. Günlük 7000 şişeden bahsediliyor ve bu geri dönüştürülüyor. İki temel işlem yapılıyor. Birinci işlem, depozito iade makinesinden çıkan ambalaj atıklarının toplanması. İkinci işlemse Horeca denilen sistem. Yani otel, restoran ve kafeteryaların bünyesinden çıkan ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması. Sisteme olan ilginin her geçen gün arttığına işaret ediyor yetkililer ve 1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram PET ambalaj toplanırken 1 Temmuz sonrasında 3 katı yoğunluğa çıkmış durumdayız. Günlük ortalama atık 600 kilogram PET ambalaj toplamaya başladık diyor. Sadece bu bölgeden gelenleri kastediyorum. Türkiye'nin her yerinde benzer bir durumun, benzer bir performansın olduğu ifade ediliyor. Bazı makinelerin full hale geldiğinde çalışmaz ve ürün kabul etmez vaziyete taşındığına da işaret ediliyor. Üzerinde kuyruklar oluştuğuna, önünde kuyruklar oluştuğuna, çok daha çabuk makinelerin sisteme dahil edilmesi gerektiği, hatta yerlileştirilmesi gerektiği yönünde bazı talepler olduğu da vurgulanıyor. Bazı uyanıkların da başka başka isimlerle, kimliklerle yeni yeni şişeleri ve depozitolu petleri makineye yığdıklarına ilişkinde ayrıntılar var. İşin kötü niyetli isimlerden de kurtarılması gerekiyor. O da ortada. Peki. MHP lideri Devlet Bahçeli, sevgili dinleyiciler, hatırlayın lütfen, bu teklifi dile getirmişti. Yeni kurulan partiye, yeni partiye hazine yardımı yapılması yönündeki teklifi. Özgür Özel'den MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni parti için hazine yardımından pay almalı sözlerine cevap geldi. Şöyle dedi Özgür Özel: Devlet Bey bu anlamda kıymetli, hakkaniyetli bir değerlendirme yapmıştır.
6: Arkadaşlar, Devlet Bey bu anlamda kıymetli, hakkaniyetli bir değerlendirme yapmış. O beni zaten bu açıklamasından bir gün önce bir kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı. İyi dileklerini iletmişti. Hem de ilk başta hani keşke bir ayrılık olmasaydı şerhini de koyarak, orada da haksızlık yapmayayım yani, iyi ki yeni parti kurduğunuz gibi değil. Ve biz CHP'nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi, hayırlısı olsun dedi, iyi dileklerini iletti. Sonra da böyle bir değerlendirme yapmış. Tabii hani o değerlendirme iyi niyetli bir değerlendirmedir ama esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var. Bizim tutup da herhangi bir siyasi partiden hakkımızı verin falan diyecek halimiz yok. Ama bir yasal düzenlemeye muhtaç bir durum varsa, tabii esasen son seçimlerde çok ciddi oy almış, son yerel seçim en birinci partisi 90'ın üzerinde 100'e yakın milletvekilinin birkaç gün içinde görev yapacağı bir partinin hazine yardımı almaması asimetrik bir durum olur. Onu hatırlatıyor kendisi. Ama onun dışında bizim herhangi bir siyasi partiden böyle bir beklentimiz yok. Yasal düzenlemeye muhtaçtır.
12: Şimdi belediye, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün yüzlerce ton tıbbi atığı toprağa gömüyor. İddia bu yönde bir özel haber hazırlamış gazeteci meslektaşımız Zekeriya Say, Yeni Akit gazetesinde ve manşetten duyurulmuş haber. Şöyle diyor gazete ve Zekeriya Say: ameliyat atıklarından oluşan, AIDS, kanser, verem gibi hastalıkları taşıyan insan uzuvlarının, hastalardan alınan kanlarla dolu tüplerin, kadavraların, kobay hayvanların oluşturduğu tıbbi atıkların yüksek ısılı fırınlarda yakılarak imha edilmesi gerekiyor ama toprağa gömülüyor. Neden? Fırınlar bozuk çünkü. İstanbul'da binlerce noktadan günlük ortalama 200 ton tıbbi atık toplandığı halde tek imha noktası olan İstaç Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin yetersiz kaldığı, bazı yakma fırınlarının arızalı olduğu öğrenildi. Tıbbi atıkların hiçbir işleme tabi tutulmadan toprağa döküldüğü ve üzerlerinin molozlarla kapatıldığı iddia ediliyor. Salgın hastalık riski taşıyan atıkların gömüldüğü alanın arıların, kuşların, sokak hayvanlarının uğrak yeri olduğuna işaret ediyor uzmanlar ve ağır kimyasal içeren bu atıkların büyük bir patlama riski taşıdığını, İstanbul'un yeni bir Hekimbaşı çöplüğü riskiyle karşı karşıya olduğuna da özellikle dikkat çekiyor. Değişen bir şey yok aslında. Yani takvimin bambaşka sayıları, rakamları, dönemi işaret etmesi, mantığın ve aklın aynı yerde saymadığının bir göstergesi olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Yani kafa aynı kafa olunca, ha 2026, he 90'lar, he 1940'lar, 30'lar, fark eden pek bir şey yok. Şimdi gelelim Kemal Bey'in kast meselesine. Bu da dikkat çekici. CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Özgür Özel partiyi böldü. Kılıçdaroğlu'nun rozet törenindeki figüran tartışması gündeme oturdu. CHP'nin genel başkanı artık malum Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir rozet takma töreninde kast ajanslarından para karşılığında figüran getirildiği öne sürülüyor. Yani dümenden bir proje ve figüranlar sayesinde bir şov yapıldığı İddialara tepki gösterdi CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin. Suçlamaları FETÖ'vari tezgah diye yorumladı. Fondaş medyaya kesilen faturaların tek tek gösterildiğini ifade etti Gürsel Tekin. Kemal Bey ne dedi? CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP şerefli bir partidir ancak arınmak zorunda olan bir partidir dedi.
13: Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız. Bunları yapmak zorundayız. Sahtekarlık yapanlara oy vermeyin. Onların size bir faydası olmaz. Onların memlekete de faydası olmaz. Onurlu insan, yiğit insan, temiz insan, düzgün insan sahtekarlık yapmaz. Niye sahtekarlık yapıyorsun? Hangi gerekçeyle sahtekarlık yapıyorsun? Bunlarla mücadele edeceğiz. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi mücadele edecek. Atatürk'ün partisi mücadele edecek. Ecevit'in partisi mücadele edecek. Biz bu mücadeleyi yapacağız değerli arkadaşlar.
12: Şöyle diyor Hürriyet'te Ahmet Hakan. Figürana oley, pavyona ov. Bir gün gazetesi muhabiri Ebru Çelik gerçekten şahane bir habere imza attı. Olay şu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki toplantısına kast ajansından 950 liraya adam kiralanmış. Ebru Çelik kendimi figüranların arasına yazdırdım ve ben de toplantıya gittim diyor. Gürsel Tekin tuzak bu. Bu tuzağı kuranlardan hesap soracağız falan diyerek sinirlense de bayağı rezil, raya, kepaze bir iş bu. İyi ama tek rezil kepaze iş bu mu? Başka rezil kepaze işler olmadı mı CHP'de? Mesela pavyonlarda parayla delege devşirilmesi, kast ajansından adam kiralanmasından daha az rezil kepaze bir iş mi sizce? Kast ajans haberine dört elle sarılanlar pavyonda delege avına neden hiç yüz vermediler acaba? Pavyon haberleri karşısında hiçbir şey olmamış gibi yap, kast ajans haberi karşısında coşkuyla, heyecanla eğlen. Buradaki örtük riyakarlık ve eğlencenin keyfini birazcık kaçıran bir durum var ortada. Bu arada Kılıçdaroğlu'nu madara etmekten büyük zevk alıyorlar ve bundan da zevk almaktan asla vazgeçmeyecek gibiler. Yeni parti kuruldu, yeni logo belirlendi, yeni yönetim ortaya çıktı fakat bırakıp gittikleri CHP ile uğraşmalara doyamıyorlar ve doyamayacak gibiler de. Gürsel Tekin'le laf atıp vermekten aldıkları hazzı hiçbir şeyden almıyorlar. Bu yaptıklarıyla tüm dikkatleri Gürsel Tekin'e yönelttiklerinin de farkında değiller. İktidara gol atmaktan çok Kemal Kılıçdaroğlu'na gol atmaya odaklanıyorlar. Kılıçdaroğlu'na gol atınca keyiften dört köşe oluyorlar. CHP ile uğraşmaya mı daha çok seviyorlar yoksa ülke sorunlarını mı konuşmayı? Nasıl bir soru Allah aşkına bu? Yapıp ettiklerine bir baksanıza diyor Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinde.
14: 7 sabah.
12: Devam edelim. Burası Türkiye'nin radyosu Radyo 7 ve siz de bize eşlik ediyorsunuz. Eksik olmayın. Kuzeyden güneye, doğudan batıya binlerce dostumuzun dinlediği radyodan bahsediyorum ve dostlarımızın gönderdiği mesajlardan. Biraz onlardan bahsedelim. İspanya'daki orman yangınları çok ciddi şekilde düşündürüyor diyor. İstanbul'dan yine Radyo 7'yi dinlemeye devam ediyorum diyor. Kasım Bey, Kasım Göktürk'e sevgiler gönderelim. Evet, işin içerisinde iş olduğu kanaati doğrusu bizde de var. Mehmet Köseoğlu'na sevgiler, o da bizi Konya'dan dinleyen dostumuz. İbrahim Bey bizi Bursa'dan dinliyor. Ona da günaydın demeyi ihmal etmeyin. efendim. Osman Gazi Köprüsü'ndeyiz. Şu anda ilerliyoruz araçta ve Radyo 7 dinliyoruz diyen dostumuza ve aleyküm selam diyelim. Ömer Bey ailesiyle zannediyorum seyrine devam ediyor. Hayırlı yolculuklar diye de ekleyelim. Kayseri'de adaşım Mehmet Bey var. Çok teşekkürler. Bu arada Erol Kaya'ya, Talha Bora'ya teşekkür ediyorum diyor. Cuma akşamı buradaydı, bizimleydi diye ekliyor. İşinin ehlidir gölgemiz. Ve en nihayetinde samimidir. Anlattıklarıyla ve tavırlarıyla öyle. Bizden de çok selam, denk gelmiyoruz saatlerimiz itibariyle ama gönlümüz bir. İstanbul'da Kemal Bey dinliyor. Samsun'da Halim Köseoğlu takibe devam ediyor. Çok teşekkürler ve Ankara'dan da Şeref Bey bizi dinlemeye devam ediyor. Eksik olmayın, sağ olun, var olun diyelim. Devam edelim biz de yayınımıza. Efendim Türkiye 90'lı yıllarda peş peşe gerçekleşen faili meçhul cinayetlerle sarsılan ülkeydi. Hatırlayacaksınız tabii o dönemleri. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok suikastleri hala aydınlatılamadı. Kurulan faili meçhullerle mücadele bürosu bu cinayetleri de gündemine aldı. Önümüzdeki günlerde suikastlerin sır perdelerinin aralanması için çalışmaların başlaması bekleniyor.
14: 20-25 yıl önce işlenmiş olan cinayetler. Devlet mutlaka hesabını sorar. Büroda olan önemli dosyalar da var. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor. İnşallah bunlar da çözümlenir.
12: Altın çocuklardan bahsediyor haberler. 19 madalya kazandılar ve bilimde Türkiye'nin gururu oldular. Türkiye'nin en parlak beyinleri bunlar. Uluslararası arenada tarih yazan pırıl pırıl çocuklar. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yarışan öğrenciler matematik, kimya, fizik ve biyolojide 19 madalya kazandı ve dünyaya adeta zeka dersi verdi. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan genç bilim insanlarını tek tek sıralamış Takvim Gazetesi. Bu şampiyonada, bu yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden gençler, ben seve seve isimlerini okuyacağım. Matematikte altın madalya Umut Kağan Yazgan'ın, gümüş madalya yine matematikte Ege Akgün'ün, yine matematikte gümüş Mustafa Dörtlüoğlu'nun, yine gümüş Tuğra Özbey Eratlı'nın, matematik bronzu Selim Doğan'ın, yine aynı şekilde bronz Alperen İnan'ın, Ahmet Alp Alaftargil biyolojide altın alan isim. Biyoloji altınında diğer isim Ahsen Sena Girgin. Biyoloji gümüşü Çağan Gürel'in. Biyoloji gümüşü yine Bilal Bostan'ın. Kimyada gümüş madalya Arda Yazıcıoğlu'nun. Yine gümüş Bahri Eren Sarıkaya'nın. Ve Kaan Doğan'ın. Mustafa Efe Cesur'un. Fizikte gümüş Eren Akarsu'nun. Ve Mert Andaç Kara'nın. Rüzgar Kuşaklı'nın. Senal Tarhan'ın. Ve Yiğit Koca'nın. Bu gençler ve niceleri bunlar gibi Türkiye'ye hizmet etmesi muhtemel. Pırıl pırıl, çok zeki, çok akıllı, çok eğitimli, bu bayrak için mücadele edecek, vatan için mücadele edecek gençlerin muhakkak ellerinden tutulması gerekiyor ve Türkiye için hizmet eder hale getirilmeleri gerekiyor. Ümit ediyoruz. Dua ediyoruz, bu böyle olur. Beyin göçü yoluyla Birleşik Devletler, İngiltere, Almanya başta olmak üzere heba ettiğimiz gençler arasına umarız ki girmez. Duygu istismarı yoluyla kadınlardan yüksek miktarda borç para alıyormuş tutuklu Haluk Levent. Vurgunu Heleke Coin'la yapmış. Deprem yardımlarını kumar ve bahislere aktaran Ahbap örgütünün lideri Haluk Levent'in mesajları yeni vurgunlarını ortaya çıkartmış. Evlilik vaadiyle dolandırdığı kadınlara kendi adını taşıyan Heleke Coin'ler veren Levent parayı aldıktan sonra bloke koydurmuş. Böylece o coin'ler satılamamış ve değersiz hale gelmiş. Levent bu kez de borç olarak aldığı parayı ödemek için sürekli yeniden para talep etmiş. Sürekli ve yeniden para talep etmiş. Yani profesyonel işinde, son derece profesyonel dolandırıcılık işinde davranmış gibi gözüküyor değerli dinleyiciler. Adalet Bakanı Akın Gürlek Haluk Levent'le alakalı olarak konuştu. Haluk Levent İzmir'den tekneyle Yunanistan'a kaçacaktı diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Biliyorum çok çarpıcı ve yakalanışını anlatıyor. Şöyle diyor: 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Ardından telefonunu kapattı ve savcılarımız da anında harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar.
14: Bat Derneği'nin resmi hesabından Yeliz Kaya'nın hesabına inanılmaz miktarda, yani 1 milyar 5 milyar anlık olarak, günlük olarak paralar transfer ediliyor. Daha sonra bu paralar bir şekilde Haluk Levent tarafından alınıyor. Bunun üzerine soruşturmaya başlandı. Bir de İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir uyuşturucu soruşması var. Bu kapsamda Portekizli bayan bir manken itirafçı olmuştu. Haluk Levent'in uyuşturucu kullandığını, üç kez işte birlikte uyuşturucu içtiklerini vesaire söylüyor. Tabii birden gündem Haluk Levent'e kilitlendi. Haluk Levent de birden ürktü. Yani panik içerisinde bulundu. Yurt dışına çıkmak için havalimanına giderken 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Tabii orada telefonu kapattı. Yani telefon sinyal kesildi. Savcılarımız aynı zamanda biliyorsunuz takip ediyorlar. Sinyal kapanınca birden kaçma girişiminde olduğunu düşündüler ki doğru. Normalde İzmir'e gitmeyi düşünüp İzmir'den de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu. Yanında bir şahıs var. Muzaffer isimli şahısla birlikte o halen firari yakalanamadı. Burada savcılarımız bir takdir aldılar. Pazar günü bir gözaltı kararı verdiler ve Haluk Levent'i aldılar.
12: İsrail tarihinin en kötü başbakanı olarak tanımlanıyor katil Bibi için İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberi bu. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı Haaretz. Haberde Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in bu olayların yansımaları sonucunda ödeyeceği ağır ekonomik bedelle de ölçüleceğine işaret ediliyor. Bu arada Gazze'de istikrar gücünün de devrede olduğu bilgisi var. Ne kadar istikrar göreceğiz. Patriot uyarısı fren yaptırdı. New York Times gazetesi Amerika Başkanı Trump'ın İran'a yönelik planladığı büyük saldırıyı askeri komutanların mühimmat stoklarına dair kritik uyarıları nedeniyle askıya aldığını iddia ediyor. Değerli dinleyiciler, büyük saldırının belli periyotlarla gerçekleşeceği duyuruluyor. Ardından resleşmeler peşi sıra geliyor. Tehditler peşi sıra geliyor ama bir fren yapıldığı da ortada. Trump'ın İran'a yönelik planladığı büyük saldırıyı durdurduğu yönünde çıkan haberler yeni bir tartışmaya neden oldu. Nitekim Amerikan basını bu kararın askeri komutanların mühimmat stoklarına dair kritik uyarıları nedeniyle askıya alındığını öne sürerken kimileri de diplomasiye imkan tanınması için olduğunu söylüyor. Söz konusu iddia New York Times gazetesinin haberiyle ortaya çıktı. Habere göre daha önce Tahran'a eşi görülmemiş bir karşılık vereceğini söyleyen Trump askeri gerekçelerle karşı karşıya kalınca geri adım atmak zorunda kaldı. Cuma günü Beyaz Saray'ın kriz odasında yapılan gizli toplantıda Genelkurmay Başkanı General Dane Kane'in Başkan Trump'a çarpıcı bir rapor sunduğu, bu raporda İran'la savaşın tırmanması durumunda bölgedeki hava savunma sistemlerinin yetersiz kalabileceği vurgulandı. Pentagon verilerine göre operasyonların başladığı Nisan ayından bu yana tanesi 4 milyon dolar olan 1200'den fazla Patriot füzesi kullanıldı. Tanesi 4 milyon dolar olan 1200'den fazla Patriot füzesi. General Kane saldırıların sürmesi halinde CENTCOM envanterinin tehlikeli seviyeye düşeceği uyarısında da bulundu. Saldırının yapılması halinde olası risklere de dikkat çekti. New York Times gazetesi söz konusu toplantıda Başkan Yardımcısı Vance'ın savaşın tırmandırılması konusundaki endişelerini dile getirdiğini savundu. Bununla birlikte 17 Temmuz'da bir İran füzesinin Ürdün'deki Amerikan savunma hattını yararak 3 askeri öldürmesi Amerikan komuta kademesinde savunma zayıflığı endişelerini tırmandırdı. Komutanların İran'a yapılacak kapsamlı bir saldırının Tahran'dan devasa bir misilleme dalgası başlatacağını ve mevcut stoklarla bu dalganın durdurulmasının imkansız olduğu da ifade ettiği belirtiliyor. Askeri risklerin artmasıyla beraber Beyaz Saray'da İbrin'in yeniden diplomasiye döndüğüne de işaret ediliyor. İletişim direktörü Steven Chung, Trump'ın önceliğinin diplomasi olduğunu yinelerken damadı ve danışmanı Kushner gibi isimlerin sıcak savaş yerine ekonomik boğma stratejisi önerdiğine işaret ediliyor. Diplomasiye de bir fırsat vereceği ya da verileceği vurgulanıyor. Yani evdeki hesap pek çarşıya uymuyor gibi gözüküyor Amerikalılar açısından. Amerikan istihbaratı İran'ın yeni dini lideri Müşteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'e kıyasla nükleer silah geliştirmeye çok daha istekli olduğunu iddia etti. Adlarının paylaşılmaması şartıyla New York Times gazetesine konuşan yetkililer Amerika ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırılarla devrim muhafızlarının birçok üst düzey komutanının öldürülmesiyle yeni yönetimin daha sert bir çizgiye geldiğini, Müşteba Hamaney liderliğinde nükleer silah geliştirmek istediğini iddia ediyor. Müşteba Hamaney bugüne dek bu yönde bir açıklama yapmazken kaynaklar istihbarat değerlendirmelerinin bir kısmının savaş öncesi döneme ait olduğunu söylüyor. Amerikan istihbaratının yeni hikayelerinden biri olabilir. Yani yeni balonlarından biri olabilir. Müşteba'nın nerede olduğu bilinmiyor ama böyle söylediği iddia ediliyor. Dünyada yepyeni bir algı operasyonu sürdürüyor. Amerikan istihbaratı hiç şüphesiz Mossad da işin içinde. İran-Amerika savaşı sürerken Ukrayna'nın ise önceki gün Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemiye saldırı düzenlemesi gerilimi tırmandırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan merkezli X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Yüksek Güvenlik Politikası temsilcisi Kaya Kalas ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesine değindi, saldırı hakkında konuştuğunu kaydetti. Arakçı, Zelenski bir İran ticaret gemisine saldırarak bir denizciyi öldürdü. Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı Birleşmiş Milletler şartının açık bir ihlali anlamına geliyor. Kiev'deki asalak yönetimin yaptığı bu eylem cevapsız kalmayacak dedi. Öte yandan Türk şirketinin gemisi de vuruldu. Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında ticari gemileri hedef alan saldırılar Karadeniz ve Hazar Denizi'ne yayılırken İstanbul merkezli bir şirket tarafından işletilen AGN Ragnar isimli bir yük gemisi de o saldırıda hasar gördü. Sevgili dinleyiciler, saldırının mağdurlarından biri Türkiye merkezli bir şirketin gemisi. Maalesef ki öyle. Peki İsrail güvenlik kabinesi? Amerika Başkanı Trump'ın Gazze planı çerçevesindeki idari yapılar içinde yer alan uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişine onay verdi. İsrail Hayom gazetesinin haberine göre güvenlik kabinesi uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye girişine onay verirken aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir oylamada hayır oyu kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'sa bu uluslararası bir plan ve belki başarılı olamayız ama en azından onu sabote eden biz olmamalıyız ifadesini kullanıyor. Saat 8.30. Ayrıntılarıyla yeni haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Sizi bekliyoruz.
15: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
16: Reklam.
17: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmez.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Ekspertise Dynobile.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Bir reklam.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Reklam.
2: Radyo 7.
8: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: İstanbul'un yol halindeyiz. %46 seviyesinde, 45 seviyesindeki kent trafiğini görüyoruz ve ayrıntıyı da şöyle özetliyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette açık ve akıcı gözüküyor. Haliç Köprüsü Alıcıoğlu'yu yoğun akıcı diyerek tanımlayalım ama Ayvansaray yönünü kalabalık arterler içinde sayabiliriz. Bu kadar demek isterdim ama değil maalesef. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü süne kadar trafikte artan yoğunluk var. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar, yine TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar da yoğunlaşan trafiği sayabiliriz. Yoğun akıcılar arasına ise şunları ekleyelim. O3 üzerinden Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar olan kısım, Basın Ekspres'te Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan bölüm ve Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısmı ise yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haberiniz olsun.
9: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV, motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde artık son haftaya girdik. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz Cuma gününe kadar yapılması gerekiyor. Değerli dinleyiciler, dijital vergi dairelerinden, gelir idaresi başkanlarının mobil uygulamasından, bankalardan, vergi dairesi veznelerinden, PTT şubeleri aracılığıyla da ödemeler yapılabiliyor. İnternet üzerinden ödeme yaparken resmi adreslerin kullanılması gerektiğine de işaret ediliyor. Evet, internetten ödemek kolaylık ama resmi adresleri bütün harfiyle, şekliyle, kestirmeleriyle doğruladıktan sonra lütfen ödemelerinizi yapın. Çünkü bu konuda da maalesef hırsızlar, arsızlar ve istismarcılar var. %90 ve üzeri engelli kişilerin, özel tertibatlı taşıtların ve bazı diplomatik araçların motorlu taşıtlar vergisinden muaf olduğu da biliniyor. Motorlu taşıtlar vergisi tutarları aracın yaşı, türü, motor hacmi ve değeri gibi faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor sevgili dinleyiciler. Şimdi ne kadar ödeyeceğiz onu bir hatırlayalım. Eğer aracınızın motor hacmi 1300 cc'ye kadarsa, değeri de 541 bin lirayı aşıyorsa, yıllık motorlu taşıtlar vergisi 1 ila 3 yaşta olanlara 6902 lira, 4 ila 6 yaşta olanlara 4807 lira, 7-11 yaşta olanlara 2693 lira olarak belirlenmiş durumda. Eğer motorun hacmi, arabanızın, otomobilinizin hacmi 1301 ile 1600 cc arasında değişiyorsa, değeri de 541 bin lirayı aşan araçlar grubunda ise motorlu taşıtlar vergisi fiyatları özetle şöyle, örnek veriyorum tabii, 1 ila 3 yaştaki araçlar için 12.028 lira, 4 ila 6 yaşta olanlar için 9.012 lira, 7 ile 11 yaş arasında olanlar için 5.220 liralar civarında. motorlu taşıtlar vergisinin ödemesi için son, ikinci taksit ödemesi için son haftaya girdik. Son gün 31 Temmuz Cuma günü değerli dinleyiciler, yeri gelmişken söyleyelim. Son gün deyince, liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak tercihler de bugün sona eriyor. Saat 17 itibariyle noktalanıyor. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul sistemi üzerinden tercih yapacaklar. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleşecek. Anadolu liselerine 60.886, fen liselerine 38.700 öğrenci, sosyal bilimler liselerine 9.210 öğrenci, Anadolu İmam Hatip liselerine 43.706 öğrenci, mesleki ve teknik Anadolu liselerine de 46.397 kontenjan ayrılmış durumda. Sınav sonuçlarına göre yapılacak tercihler bugün saat 17 itibariyle noktalanacak ve sonuçlar, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos çarşamba günü map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sonuçlar 5 Ağustos çarşamba günü map.gov.tr adresinden ilan edilecek değerli dinleyiciler. Dikkatinize sunalım ve devam edelim yayınımıza. Peki efendim, mutlak butlan kararında ön inceleme var. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi CHP kurultayı için verilen mutlak butlan kararına ilişkin dosyayı ön incelemeye aldı ve ön inceleme aşamasında eksiklik tespit edilmezse eğer dairece dosya daha sonra esastan incelenecek ve mutlak butlana ilişkin kesin hüküm verilecek. Ağırlıklı olarak da bu hükmün verileceğine dair bir kanaat var. CHP'den ayrılan milletvekillerinin kurduğu yeni parti de meclisteki 7. siyasi parti oldu. 7. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez gerçekleşiyor. Tarihte ilk kez 7 partiyle temsil var mecliste. Yeni partiyle birlikte genel kurulda oturma düzeni de değişiyor. CHP'den ayrılan milletvekillerine ses çıkarmayan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin üye katılım töreninde konuştu. Özgür Özel'le arkadaşlarına rüşvet ve yolsuzluk göndermesi yaptı. CHP'nin üye katılım törenine figüran üye iddiaları damga vurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı figüran iddiasına dair soruşturma başlattı.
5: Bundan sonra yeni siyaset anlayışı, göz hizasında siyaset, halkın içinde siyaset, halkla birlikte siyaset. Pazartesi gününden itibaren de tüm Türkiye'de hızla örgütlenmeye yeni parti başlıyor.
7: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Dünyada 100 yılı aşkın süredir, 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız. Bunları yapmak zorundayız. Sahtekarlık yapanlara oy vermeyin. Onların size bir faydası olmaz. Onların memlekete de faydası olmaz. Onurlu insan, yiğit insan, temiz insan, düzgün insan sahtekarlık yapmaz. Niye sahtekarlık yapıyorsun? Hangi gerekçeyle sahtekarlık yapıyorsun? Bunlarla mücadele edeceğiz. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi mücadele edecek. Atatürk'ün partisi mücadele edecek. Ecevit'in partisi mücadele edecek. Biz bu mücadeleyi yapacağız değerli arkadaşlar.
10: Yeni bir parti var. Yeni olan kısmı neresi tam olarak kestirmek pek mümkün değil ama Genel Başkanı Özgür Özel A takımıyla partisinin yol haritasını belirledi. İlk iş olarak seçime katılma yeterliliğini kazanmaya dönük bir çalışma yürütüleceğini söyledi. Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere örgütlenmenin tamamlanacağını ve hızlı bir şekilde kurultaya gidileceğini açıkladı. Her türlü olasılığa karşı da hazırlıklar yapıldı. Bu yeterliliği açısından en az 41

0: seçim olursa oraya geçeceğiz, oradan gireceğiz. Seçime girme yeterliliğimiz de var. Ancak o partiyle seçime girmek istemiyoruz. Bizim amacımız yeni partiyle seçime girmektir, diyor. Özgür Özel A takımını da belirledi. Yeni partinin vitrininde 9 kişi yer alıyor. Kaynaklar 2-3 ismin dışındakilerin geçiş dönemi MYK'sı olacağını, MYK'nın asıl kurultayda şekilleneceğini, partiyi kurultaya götürecek süreçleri işletecek, hızlı kararlar alabilecek bir geçiş MYK'sı olacağını, hızlı ve kurultay toplanabilsin, toplantılar kolay olsun, karar alması kolay olsun diye sayının az tutulduğunu söylüyor. 9 kişinin yer aldığına işaret ediyor. Özgür Özel'in çekeceği bir videoyla vatandaşlar yeni partiye çağrılacak. Biz daha kimseye istifa edin falan demedik. İstifa çağrısı yapacağız. Bizle beraber olmak isteyenlere üye ol çağrısı yapacağız. Hedefimiz 1 milyon istifa, diyor Özgür Özel ve yeni partinin üye sayısının yaklaşık 2 milyon civarında olacağını tahmin ettiklerini söylüyor. Aynı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni parti için hazine yardımından pay aktarılmalı sözlerine de cevap veriyor. Devlet Bey, diyor Özgür Özel, bu anlamda kıymetli, hakkaniyetli bir değerlendirme yapmıştır.
1: Arkadaşlar, Devlet Bey bu anlamda kıymetli, hakkaniyetli bir değerlendirme yapmış. O beni zaten bu açıklamasından bir gün önce bir kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı. İyi dileklerini iletmişti. Hem de ilk başta hani keşke bir ayrılık olmasaydı şehrini de koyarak, orada da haksızlık yapmayayım yani, iyi ki yeni parti kurduğunuz gibi değil. Ve biz CHP'nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi, hayırlısı olsun dedi, iyi dileklerini iletti. Sonra da böyle bir değerlendirme yapmış. Tabii hani o değerlendirme iyi niyetli bir değerlendirmedir ama esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var. Bizim tutup da herhangi bir siyasi partiden hakkımızı verin falan diyecek halimiz yok ama bir yasal düzenlemeye muhtaç bir durum varsa, tabii esasen son seçimlerde çok ciddi oy almış, son yerel seçimin birinci partisi 90'ın üzerinde 100'e yakın milletvekilinin birkaç gün içinde görev yapacağı bir partinin hazine yardımı almaması asimetrik bir durum olur. Onu hatırlatıyor kendisi. Ama onun dışında bizim herhangi bir siyasi partiden böyle bir beklentimiz yok. Yasal düzenlemeye muhtaçtır.
0: Milliyeti Abdullah Karakuş bu yeni partiyi ele almış, şöyle diyor. İlk izlenimlerim şöyle. İlk günkü ziyaret yerleri, mesajları, çıkışları çok önceden planlanmış bir başlangıç yapıldığını gösteriyor. İsmi, siyaseti ve sloganları güçlü ama amblem daha dikkat çekici ve akılda kalıcı olabilirdi. Kurulur kurulmaz ana muhalefet olarak CHP'ye gol attı. Ayrıldıkları partiden onları bir adım öne çıkarttı. Seçim yardımı alamayacağı için önümüzdeki günlerde en çok hangi parayla ayakta kalacak tartışmaları yaşayacaktır. Ayrılma CHP tabanında heyecana neden oldu ama seçimlerde alacağı oyu artırıp arttırmayacağını, yelpazeyi geniş tutup tutmayacağını ve vaatleri belirleyecektir. Gözler belediye başkanlarında, kim geçecek, kim kalacak. Özellikle Mansur Yavaş'ın tavrı CHP ile yeni partide kimin bir adım önde olacağının işaretini verebilir. Yeni parti ile eski partileri CHP arasındaki tartışmalar birçok konuda devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Kılıçdaroğlu yeni partililere yönelik olarak zaman zaman çıkışlar yapacak gibi. Yeni kurulan partilerden beklenti eski tavırlarını bırakması ve yeni tavırlarla yeni bir şeyler söylemesi. Bunun ne ölçüde olacağını zaman gösterecek. Yoksa CHP'deki tartışmalar yeni kurulan partide de devam edecektir. Dün aklıma altılı masa geldi. Meral Akşener'in masada yaşadıklarını ve sonrasındaki gelişmeleri birden hatırladım. CHP, Kılıçdaroğlu'nun ortak aday gösterilmesinin ardından birçok partiyi sırtladı ve kendi listelerinden milletvekili seçilmelerini sağladı. Bu sayede AK Parti'den ayrılanlar ve yeni lider benim diyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup oluşturabildi. CHP şimdi de içinden yeni partiyi çıkarttı. Bundan sonrasında ise ilk sınav Cumhurbaşkanlığı seçimi olacaktır. Yeni altılı masa ya da yedili bir masa çıkabilir mi? Yedili masa olma ihtimali var mı? Muhalefetin ortak aday çıkarıp çıkaramayacağı da yeni tartışma konusu olacak. Görünense muhalefetin seçimlerde bölüneceği ve farklı ittifaklar olabileceği yönünde. Yani muhalefette yine birçok masayı görebiliriz, diyor Milliyet'te Abdullah Karakuş.
2: 7 gün 7 sabah. Halkbank'ın katkılarıyla. Halk,
3: araba alacaklar dikkat, ÖTV ücretleri değişti. Yasayla birlikte ÖTV oranları

0: Farklılaştırılmasında esas alınan kriterlere taşıtların çekiş sistemi de eklendi. Böylece araçların teknik özelliklerine göre farklı vergi uygulamalarının önü açıldı. Dijitalleşme ile birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla hayata geçirilen e-ticaret düzenlemesi 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Küresel piyasalarda geçen hafta jeopolitik riskler, Amerika'nın yeni gümrük tarifeleri ve teknoloji şirketlerinin bilançoları fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yeni haftada tüm dikkat merkez bankalarına çevrildi. Özellikle Fed'in faiz kararı ve vereceği mesajlar, yılın geri kalanına ilişkin beklentileri şekillendirecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Terörsüz Türkiye düzenlemesi yeni haftada, yani bu hafta mecliste olacak değerli dinleyiciler. Teklifin, düzenlemenin içeriğinde Abdullah Öcalan'ın ve örgütün sözde yönetici kadrosundakilere ilişkin özel bir düzenlemenin olmayacağı. Tekrar ediyoruz, düzenlemede Öcalan ve örgütün sözde yönetici ve kadrosuna ilişkin özel bir düzenlemenin olmayacağı. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacakları ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. Geçici ve müstakil bir yasa olacak yorumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Şöyle deniyor: Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı, siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alacak. Beklenti bu yönde. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak, ancak uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa yasaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayınlanacak değerli dinleyiciler. Ve düzenlemede bu var. Bir de Meclis Genel Kurulu yeni haftada öğrenci affı düzenlemesini de ele alacak. Bu da son derece önemli. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere yeni haklar getiriliyor. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişkilerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden 2 ay içerisinde bu aftan yararlanabilecek. Teklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak 2 yılda ders verme imkanı tanınıyor. Uzun zamandır tartışma konusu olan test sahtekarlıklarına da para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor. Teklifle vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını arttırmak adına vergi düzenlemesine gidiliyor. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydı şartıyla uzatılıyor değerli dinleyiciler. Vakıf üniversiteleri falan da deyince, üniversitelerde 805 bin kontenjan var. Tercihler 29 Temmuz'da. YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Bu yıl ön lisans için 381.476, lisans için 407.080, özel yetenek için de 27.191 kontenjan ayrıldı. Tercih sürecinin 7 Ağustos tarihi itibariyle biteceğine işaret ediliyor o haberlerde. Şimdi Diyarbakır'dan bir haber var. Onu da dikkatle dinlemenizi sizden rica ediyorum. Adamların hırsızları kastederek söylüyorum. Hiçbir çizgisi yok. Yani insani, kültürel, bölgesel, vicdani, akli, imani hiçbir çizgisi yok. Bu doğuda da, batıda da, kuzeyde de, güneyde de aynı maalesef. Çünkü adam hırsızlığı kendine göre ve tek gaye olarak belirlemiş. Hiçbir hassasiyeti yok. Diyarbakır'da ani kalp durmalarında erken müdahale için kamuya açık alana konulan elektroşok cihazı çalındı. Yetkililer şaşkın, vatandaş tepkili. İl Sağlık Müdürlüğü kentteki 4 ayrı noktaya Aselsan'ın geliştirdiği yerli otomatik eksternal defibrilatör cihazı, yani OED cihazı yerleştirdi. Ancak kalp krizinden ölümleri önlemeye yönelik olarak bu adım hırsızların hedefi oldu. Yenişehir'deki Anıt Park'a konulan cihaz önceki gece kutusu parçalanarak çalındı. Polis kamera görüntülerinden hırsızların peşine düştü. Vatandaş sosyal medyada "umarız bir gün onlara da lazım olur diyerek bu duruma tepki gösteriyor. Şimdi bu cihazlar Türkçe komutlarla çalışıyor çünkü yerli bir cihaz. Ambulans gelene kadar kalbin yeniden atmasını sağlayabiliyor. Yani destek sağlıyor. Cihazların Diyarbakır'da birden fazla noktada olduğu da kaydediliyor. Bütün ayrıntıları da gazetede verilmiş. Ben hepsini okumayacağım çünkü hırsızlar her ne kadar bunların yerlerini zaten tahmin ediyor ya da belirlemiş durumda olabiliyorlarsa da yine de gözüne gözüne sokmanın manası yok. Ama kalpsiz oldukları, duygusuz oldukları, tek gayelerinin para olduğu hususunda herhangi bir hassasiyetinin olmadığı hususunda herhalde sizinle hemfikiriz ve öyle de devam ediyoruz. Saat 8.54. Acaba hava sizin orada ve bu bölgede nasıl olacak? İstanbul'da yağış ihtimali var mı? 30'lu derecelere yeniden mi çıkıyoruz? Yağmurlu ve serin hava cumartesi harikaydı İstanbul. Sonrasında gitti. Sizin bulunduğunuz kentte mesela kuzeyde ne olacak? Başkent Ankara'da ne olacak? Ege'de, İzmir'de ne olacak? Edirne'de ne olacak? Son raporu Furkan Bayraktar Eğirmen sizin için aktarıyor.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
4: Otopratik. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyılarının yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 29, Edirne 35, Bursa 32, İzmir açık 36, Denizli 37, Afyonkarahisar 30, Antalya açık 37 derece, Mersin 34, Hatay 33, Ankara az bulutlu 26, Konya 27, Kayseri 28, Düzce 31, Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon 26 derece, Malatya açık 33, Van 29, Kars 27, Siirt 37, Mardin 36, Şanlıurfa açık 38 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke az bulutlu 43, Bakü 25, Berlin 23, New York 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
2: Otopratik. Adaşı Mehmet Bey bize ulaşmış. Eksik olmasın, Muğla'dan dinliyor Mehmet Bulut. Mesaj atmaya fırsat bulamasak da kulağımız her zaman sizde, yüreğimiz de sizde Allah'a şükür demiş. Çok teşekkür ederiz. Daima buluşalım bu frekanslarda. Siz de Allah'a emanet olun. Tayyar Ateş bizi takip ediyor. Günaydın diyelim. O da bizi nereden? Hatay 4 yoldan dinliyor. İşe gidiyorum ve güzel bir gün, güzel bir yayın diliyorum diye de eklemiş. Güzel insanlar ve güzel niyetleri var. Liseli Yusuf'la kalp hastası İbrahim Patar denizde çırpınan kadın ve iki kız çocuğunu kurtarmak istedi ve maalesef hayatını kaybetti. İki cesur yürekten insanlık dersi geldi. Az evvel kalp cihazını çalan hırsızların haberini aktarmışken o negatif halle yayını noktalama niyetinde falan değiliz. Bundan da aktarmak ve biraz bahsetmek istiyoruz. Giresun'da denize düşen saatini arayan ED ile kızı, bir başka kız çocuğu akıntıya kapıldı. Evinin balkonundan çığlıkları duydu. 63 yaşında İbrahim Patar'la Yusuf Koç, Yusuf da 15 yaşında bir delikanlı, hemen suya atladı, yardıma koştu. Ancak Patar'ın sürüklendiğini gören Yusuf tekrar suya girdi. İki kahraman da orada maalesef ki hayatını kaybetti. Yusuf'un babası Gürsel Koç, oğlum sahilde otururken çığlıkları duyunca insanlar boğulurken ben burada duramam diyerek suya koşuyor. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için ben gurur duyuyorum onunla diyor. İnşallah şehit mertebesine yükselmişlerdir. Buna da iman ediyoruz. Anne ve babası için de en büyük teselli olurlar. Ümit ediyoruz öyle. Her ikisine de rahmet diliyoruz. Bitti. Bize tanınan süre bugün de nihayet erdi. Hepinize müteşekkiriz. Kısmet olursa yarın sabah 7'de, Radyo 7'de ve bu frekansta yeniden buluşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler hep sizi bulsun. Hoşçakalınız.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi. Reklam.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Tıp turuncu Teknosa'da. Ray

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
3: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobi şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: bir reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.

Yeni bir hafta hepimiz için harika bir hafta olur inşallah. Ben Erkan Koç. Radyo 7'de bu pazartesi sabahında sizlerle birlikteyim ve program başladı. Hoş geldiniz.

Şu an sesimi her nerede, ne yaparken dinliyorsunuz bilmiyorum ama büyük oranla şu an mesaide. Çalışırken radyo yediği kendisine arkadaş edinenler çok sayıda. Selam olsun size. Allah kolaylık versin. İşiniz gücünüz rast gitsin.

Türkiye'nin alışkanlığı. Burası Radyo 7. Her tarz müziğin en iyilerini sizlere bu sabah da dinleteceğim. Kulaklarınız emin ellerde. Çalışanlara, mesaide olanlara az önce bir selam göndermiştim. Şimdi evlerinde Radyo 7 dinleyen çok sayıda dostumuz var. Kimi mutfakta, kimi salonda temizlik yaparken, kimi balkonda çayını yudumlarken, evlerinde her kim şu an sesimi duyuyorsa, sizin de gününüz çok güzel olsun. Selam olsun.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Tup turuncu Teknosa'da.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcı.

0: Herkes. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

Gönül gurbeteli var mı? Ya gelinir ya gelinmez. Gaziantep yöremize ait bu türküyü Orhan Akalmaz'dan dinlettim. Şimdi ise Diyarbakır yöremize ait Suzan Suzi Radyo 7'de. Bugün şöyle yapacağız. Ara ara türküler dinleteceğim ya. Nerede yaşıyorsunuz? Onu yazın ve hangi yörenin türküsünü çok seviyorsunuz? Örnek veriyorum, ben İstanbul'da yaşıyorum. Erzincanlıyım. Ama Ege türkülerini çok seviyorum. İşte bu bir örnek olsun. Nerede yaşıyorsunuz ve hangi yöreden bir türkü duymak istersiniz? Hadi bana yazın. Sizler tarafından o yazılan mesajlarda bazı eserleri listeye dahil edeceğim. Instagram'dan Erkan Onur Koç. Instagram'dan Erkan Onur Koç hesabını bekliyorum sizi. Oradan yazabilirsiniz.

Gaziantep, Diyarbakır ve ardından Malatya yöremize ait 3 türküyü peş peşe sıraladım. Şimdi türkülere bir mola ve çok sevilen bir şarkıyla devam edelim. Hatıram olsun.

saatini şimdiki dinleteceğim eserle tamamlamış olacağız. Ama 60 dakika daha var sizlerle paylaşacağım. Çok güzel eserler var. İşte onlardan biri daha geliyor. Ben iyi müzik dinlerim arkadaş diyenlerin programında. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'dasınız. Hafta içi her sabah 9-11 arasında her tarz müziğin en iyilerini titizlikle seçiyor ve sizlere dinletiyorum.

bu tarzdan bir eser daha dinleteyim. Yine çok güçlü bir yorumcudan gelecek. Yine müziğimizin çok başarılı bir isminden. O kendine has tarzıyla şarkılara başka bir ruh katıyor. Cengiz Kurtoğlu, Küllenen Aşk diyecek. Ardından kısa reklam aramız. Sonrasında türkülerden bir demet gelecek. Bakalım hangi memleketlere gideceğiz?

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Fatih.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bank

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Türkülerden bir demet geliyor. Ege'ye gideceğiz. Sizleri Ege'ye götüreceğim. Harika bir Afyon Emirdağ türküsü. Musa Eroğlu söyleyecek.

Gelen mesajlar arasında çok sayıda Ege türkülerini çok seviyorum diyenleri gördüm. O zaman şöyle okkalı bir Ege türküsü, Denizli yöremize ait. Ve türküyü öyle güzel yorumlamış ki Emel Taşçıoğlu. Haydi gelsin.

Sırasıyla Afyon, Denizli ve Antalya yöremizden 3 türküyü sizler için dinlettim dostlar. Şimdi türkülere yine bir ara verelim ve müziğimizin gerçekten bambaşka bir ismi. Onun yeri başka. En azından benim için öyle ve birçoğunuz da evet Erkan katılıyorum sana diyecektir. Müslüm Gürses. O başka söylüyordu şarkıları.

Müslüm Gürses'ten sonra Bergen yorumu iyi gitti. Peşine kim yakışır dedim. Elbette Ferdi Tayfur yakışır. Gelsin bakalım ustanın yorumuyla da bir eser. Radyolarını yeni açanlar, hoş geldiniz aramıza. Bu programı ilk defa dinleyenler, selam olsun size de. Ben Erkan Koç, hafta içi her sabah böylesi bir repertuarla sizlere eşlik ediyorum. Frekansı sabitleyin ve bizi kaybetmeyin artık.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren
5: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var. Ekspertise Dynobile.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Göksel Baktıgir'in muhteşem bir bestesi ve Çiğdem Gürdal'ın yorumuyla harika bir eser. Aşkım, Kara Sevdam.

Birlikteydim. Umarım dinlettiğim eserleri beğenmişsinizdir. Ben Erkan Koç, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yarın sabah 9'da buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Ekspertizse dayno bile.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

mühür, böyle kalpten çıkan şeyin izi kalması değil mi? Çok da kolay silinmiyor. Böyle hani kimi duygular öyle kalıyor üzerine, bir de mühür vurulmuş gibi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkıları sizlerle olacak. Ben Eda Özdemir Gençdal. Edalı saatlerde sizlerle beraberim. Yerinizi aldıysanız hoş geldiniz.

Doğru söylüyor. Böyle herkes yaptığının karşılığını bir gün görüyor değil mi? Hesap tek taraflı işlemiyor. O yüzden der ki yok öyle bir dünya. Hani böyle kıracaksın, dökeceksin, hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksin. Ama hayatın da kendine göre bir hesabı var. İşte bu hesabı da efendim göz önünde bulundurmuyoruz galiba. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 ve tüm zamanların en iyileri doğru frekansta sizlerle olacak. Haftaya nasıl başladınız? Yollarda olanlara sağlıklı güzel seyirler dileyelim. Evlerinde çalışan ev hanımları değil mi? Onların işleri hiç bitmiyor. Ve dışarıda bizlerle olanlara buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim bu şarkıyla birlikte.

Hayallerim hayal oldu. Böyle plan başka, hayat başka yazıyor. İnsan dönüp bakınca hani demek ki nasip bu kadarmış diyoruz değil mi? Beklentiler büyüdükçe hayal kırıklığı da büyüyor. O yüzden en güzeli böyle hani yolumuza devam edebilmek diye düşünüyorum. Böyle her istediğimiz olmuyor ama her yaşadığımız da bize bir şeyler öğretiyor, öyle değil mi? Hani olmadı diye hayat bitmiyor. Bazen yeni bir başlangıç tam da vazgeçtiğiniz yerde ortaya çıkıveriyor.

İnsan en çok böyle hani nasıl diyeyim inanmak istediği yerde, bu şarkının sözü devreye giriyor değil mi? İnanmak istediği yerde aldanıyor. Hani böyle kalbin sesi bazen aklın söylediklerini susturur ya, hani böyle sonrasında da ne oluyor? Aldanır mı oluyor? Tabii iyi niyet güzel şey ama böyle hani ölçüsünü kaçırınca da maalesef ki bedeli de ağır oluyor. Değil mi? Böyle her gülümseyene samimiyet yüklenince kırgınlıklar da elbette kaçınılmaz oluyor. Tecrübe dediğimiz şey de böyle. Çoğu zaman hani aldanınca kazanılıyor ya. Evet, sesin olduğu her yerde güzel bir hikaye var. O hikayeye eşlik eden adres de elbette Radyo 7. Yani Türkiye'nin alışkanlığındasınız. Radyo 7'de tüm zamanların en iyilerini dinleteceğiz sizlere. Mikrofonun diğer ucunda böyle kocaman bir aile var. Onu biliyorum. O ailenin buluşma noktasındasınız Radyo 7'de.

Başlandı. Çayınız kahveniz hazır değil mi? Kulağınızda, arabanızda, iş yerinizde, nerede olursanız olun gününüze eşlik ediyor radyoydu. Sizler de programa dahil olun isterim. Şöyle bir kare fotoğrafla kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız 0507-977-0101 ve onun dışında efendim isimleriniz, bulunduğunuz yerler ve kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız belirtirseniz sevinirim.

0: Halı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Amerikan doları 47,36, avro 54,04, gram altın 6249, çeyrek altın 10268 lira. Brent petrol 87 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.994 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Reklam.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ayrılık kimsenin ilk tercihi değil ama bazen hayatın en sessiz cümlesi olabiliyor. Ayrılığın kitabını yazmış, her veda bir şeyi eksiltiyor belki ama geriye şöyle kalanla yeniden ne yapıyoruz efendim? Yeniden yürümeyi öğreniyoruz. Bu daha güzel değil mi? Hani zaman geçiyor ama bazı anların izi, ne bileyim, mutlaka hani böyle satır aralarında yaşamaya devam eder ya. İşte onlardan biriydi. Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Evet. En iyileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

kararlarsa bitti dersin. Vallahi çok da istemiyordu. Hani itti dersin diyor ya. Gerçekten çok da güzel söylüyor. Biraz böyle hani nasıl diyeyim, insanın içine dokunuyor ama bir taraftan da diyor ki sanki bunun karşı

arkasından ittim dersin. Hani gitmek kadar ardından ne söyleneceğini de seçmek zor ya. Hani bazı hikayelerin tek bir doğrusu olmuyor tabii. Hani insan yaşadığını da anlatmıyor. Sadece yoluna devam ediyor. Anlayan zaten anlıyor. Anlıyor mu gerçekten? Emin miyiz? Vallahi çok da emin değiliz. Bence. Kırgınlıklar büyüyünce çünkü ne açıklama yetiyor ne de bahane. Öyle değil mi? Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Türkiye'nin alışkanlığı olmaya devam ediyoruz. Genişleyen kocaman ailemizle.

Ama şarkının girişi güzel de armağan etmeyelim mi? Birazdan edelim. Bu arada sizlerden gelen fotoğraflı mesajlar. Gerçi gelen bütün mesajlar çok kıymetli ama ben merak ediyorum kimler nerelerde bizlerle birlikte şöyle bir kare fotoğrafla isimleriyle bulundukları yerlerle gönderirler değil mi? Buluşanlar da var galiba bu arada. Onlara da bakacağım şimdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ahbap'a 4. dalga operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Erzurum ve Mersin'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda ise yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Tunceli'de 2020 yılından beri haber alınamayan Gülistan 9 soruşturmasında aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emniyet müdürü, komiser ve polis memurlarının da yer aldığı şüphelilerin sorgusu sürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk yaptığını açıkladı. Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda ABD nezdinde bizzat devreye girdiğini belirtti. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Başkan Trump'ın İran'a yönelik hava saldırılarını üst üste ikinci gecede de durdurduğunu söyledi. Kararın diplomasiye ve görüşmelere daha fazla zaman tanımak amacıyla alındığı ifade edildi. Son 7 ay içerisinde dijital platformlarda terör propagandası ve dezenformasyon yaptığı belirlenen 6.644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Yetkililer siber alandaki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Tüketicileri aldatıcı reklamlar ve yapay zeka içerikli yanıltıcı tanıtımlara karşı korumayı hedefleyen yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Düzenleme ile birlikte hedefli reklamcılık ve dijital pazarlama alanında yeni standartlar uygulanacak. Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol metreyi üflemeyi reddeden ehliyetsiz ve muayenesiz araç sürücüsüne 192.800 TL ceza kesildi. Sürücünün aracı trafikten men edilerek otoparka çekildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 37, Sinop 31, Yozgat 24, Erzurum 28, Şırnak 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Küresel piyasalar, ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, gözler FED ve merkez bankalarının kararlarına çevrildi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor, ödemeler cuma günü sona eriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8,3 milyon tonla rekor miktarda hububat alımı gerçekleştirdi.
4: Halkbank'ın katkı.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.
2: Bir gönlüm

İnsan bazen güçlü görünmekten yoruluyor değil mi? Birinin böyle hani iyi ki varsın demesine de ihtiyaç duyuyor. Ki hayatta en güzel his hani böyle ihtiyaç duyulduğunu değil de değer gördüğünü hissetmek. Şöyle bir sen nasılsın demek. Hani böyle paylaşınca hafifleyen yükler var. Yeter ki şöyle bir omuz verecek bir yürek olsun değil mi?

At. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçimden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim.

kimler bizlerle beraber nerelerdeler? Hatay İskenderun'da bir fotoğraf gelmiş. Sizi dinliyorum demiş. En güzel arkadaşız. Ay ne güzel, ne mutlu. İskenderun'da da Engin Doğan var. Onu çok sevdiğini söylemiş. Bizi duyuyorsa armağan edelim tabii şarkıyı. Osmaniye, Kadirli'de Seda. Seda Hanım, temizlik mi yapıyorsunuz? Kadınların olmazsa olmazı diyor. Tabii ki radyo değişliğinde kolaylıklar diliyorum. Ercan Bey Hollanda, Amsterdam'da arkadaşlarıyla beraber dinliyor. Onlara da dinletiyorum demiş. O zaman bütün iş arkadaşlarınıza da armağanımız olsun. Sevgiler, selamlar.

Denizli'de kim var? Selamlar gönderen Mustafa Gökün Görkem var. Gözlerin benden şarkı rica ediyor. Fotoğrafını da göndermiş. Hay hay gönderelim. Şimdi bu fotoğraf kimde? Çay Cuma. Ha Muhammed Bey bu defa video göndermiş. Her daim sizlerleyizler. Hatice Hanım'a selamlarımızı ilettik de. Hatice Hanım gelmedi mi daha?

0: devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hiyeroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Tunay Çakıcı bizlerle birlikte iş yerinde ve aracında her zaman Radyo 7 ve Eda Özdemir'i dinliyorum demiş, harikasınız. Adaşım Erbağ'dan selamlar der. Akar Tekstil'de çalışan eşine benden şarkı rica ediyor. Gönderirim tabii, neden olmasın.

Kahramanmaraş'ta Gamze Hanım, oh şöyle kahvesini de almış Gamze Kır. Balıkesir'de eşi Mesut Bey için de şarkı rica ediyor. Duyuyorsa gönderelim tabii, neden olmasın. Hemen şöyle bakıyorum. Afyonkarahisar'da Zeynep Hanım var. Eşi Fatih Bey için şarkı istiyor. Şöyle gelsin fotoğraflı mesajlar yayına. Hadi bekliyorum sizi.

Ama sonra şöyle bir dönüp baktığım zaman kendi yerimi buldum der gibi anlattı. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'desiniz elbette. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını buluşturmaya devam ediyoruz.

Bazen ne oluyor efendim? Kahve oluyor, ses oluyor. Bazen de vazgeçemediğiniz bir his oluyor, değil mi? Ama insan en çok kendini iyi hissettiren şeylerin tiryakisi olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Hayatta böyle vazgeçilmez sandıklarımız değişiyor ama böyle kalbe dokunanlar kolay kolay değişmiyor. O zaman iyi müziğin tiryakileri bilir. Adres değişmez. E tabii ki radyoya da Türkiye'nin alışkanlığı, daha ne olsun?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifre...

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

Ankara'dan selamlar göndermiş Derya Hanımcığım. Neler yazdınız? Patronları Bayram Bey var, iş arkadaşları. Vallahi kocaman bir ekip bizleri dinliyor. Fotoğraf da göndermişler bana. Harikasınız. Eskişehir'de Murat Akdağ var. Eskişehirliler için şarkı yayınlar mısın diyor. Tabii ki. Konya'da Seyhan arkadaşlarıyla birlikte iş yeri de bizleri dinliyor. Bu fotoğrafta Mesut Bey'den gelmiş. Antalya. Oh, çayı kahvesi hazır. Yanında İstanbul'da kızı var, Cansu. İyi ki doğdun Cansu. Baban seni çok seviyor.

Ah bu güzellik kimin? Özgür Davut Rotter'dan bu prensesle dinliyorum yayını demiş. Ay çok güzel bir arkadaşınız var. Tam böyle ısırmalık. Hiç ayrılmadık seninle. Afyon Karahisar'da İbrahim Bey var. Cemil Alpaydın'a şarkı istiyor. Konya'da Selin Hanım var. Sanayide çalışan eşi, oğlu ve kendisi için şarkı istiyor. Bu fotoğraf kimi? İlk yerleşim Ankara. Kargo dağıtıyorum der. Efendim kolaylıklar diliyorum, sağlıklı seyirler. Bu güzel gülücükler kimden gelmiş? İstanbul'da Saniye Hanım. Saniye Hanımcığım, gönderelim şarkımızı böyle güzel gülücüklerle. Sevgiler, selamlar olsun.

Hani böyle güzel videolar da geliyor fotoğrafların yanında ama kime ait olduğunu bilmiyorum. İstanbul Kanarya'da Kadir Partalcı var. Erkek kuaföründe hem dinliyorum hem dinletiyorum der. Harikasınız. Yollarda bizleri dinliyor. Ankara'da Hanife. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Eda Hanım, efendim Tuğba Hanımcığım kahvenizi almışsınız yanınıza. Oh, radyoda yanında. Unutmayın beni diyor. Unutur muyum hiç? Lütfen.

Güzel bir manzarayla bizimle İstanbul'da Nuray Hanım var. Yanında olmasını çok istediği arkadaşı için şarkı rica ediyor. Vallahi çok da güzel gelmiş manzara bu arada. Almanya'dan nereye? Hemen şöyle bakıyorum. Yollarda Bulgaristan üzerinden şu an Yunanistan'a tatile gidiyoruz demişler. Yolculuğumuz sizin müziklerinizle harika geçiyor diyen Yasemin Hanımcığım. İyi tatiller, sağlıklı güzel seyirler. Oh ne güzel, iyi eğlenin. Orada da bizleri dinleyin. Ben de bu şarkıyı armağan edeyim.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı Kırmızılılar Alman yıldız Musiala transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Trabzonspor futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.919 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.36, euro 54.02. Gram altın 6.239 lira. Brent petrolün varil fiyatı 85.53 dolara geriledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 4 ila 10. kilometreleri, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri, Trabzon-Rize yolunun 28 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim...

başında Radyo 7'yi dinleyen özel güvenlik görevlisi arkadaşları için şarkı istiyor. Ben de onlara buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kendi isminizi ve arkadaşlarınızın ismini de yazmış olsaydınız en azından onlara da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olurduk. Kars. Bu da suratsız olsa da yine de sizi dinliyor. Ayhan, Levent, Tarık, bütün çöpçülere armağan ediyoruz demişler. Arkadaşınız mı suratsız? Yok canım, yani uyuyordur sanki.

0: bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ay değil mi? Veda saati, güzel şarkılar biliyorsunuz. Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle olmaya devam edecek. Yarın yine aynı saatte tüm zamanların en iyilerini edalı saatlerde paylaşalım. Ben Eda Özdemir Gençtal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Burası Radyo 7.

0: sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Aveya Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
6: Çok iyi ya havaya.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yaklaşık 2 haftalık aranın ardından yeni haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Amerika-İran savaşı gündemde olacak. Terörsüz Türkiye yasa teklifi bu hafta meclis başkanlığına sunuluyor. TBMM tatile girmeden önce yasalaşması beklenen çerçeve yasa genel af niteliği taşımıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma dalga dalga büyüyor. 5 ünlü isim daha adliyeye sevk edildi. O isimler arasında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin yer alıyor. Türkiye'ye baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası Türkiye'yi terk ediyor. Meteorolojinin son verilerine göre Balkanlardan gelen sistemin gücünü yitirmesiyle sıcaklıklar hızla tırmanışa geçecek, termometreler 40 derecenin üzerini görecek. Çin'de etkili olan Noel tayfunu sahil bölgelerini savaş alanına çevirdi. 715 binden fazla sivil güvenli bölgelere tahliye edildi. Yılın en güçlü tayfunu olarak nitelendirilen afet sebebiyle ülkede en yüksek seviyeli alarm verildi. LGS kapsamındaki merkezi sınavın tercih dönemi bugün sona eriyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %38 seviyesinde. D100S rampası Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Silivri Büyükçekmece yönünde yine çalışma söz konusu. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise çift yönde yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalar, ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken gözler FED ve merkez bankalarının kararlarına çevrildi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8,3 milyon tonla rekor miktarda hububat alımı gerçekleştirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Fotopratik.
1: Meteorolojiye göre Giresun, Trabzon ve Rize'nin üç kesimleriyle Artvin kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 37, Sinop 31, Yozgat 24, Erzurum 28, Şırnak 36 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74

0: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
4: Var var hepsi dokuda var.
5: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayın.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo 7'desiniz. Yine iyi hazırlandım. Çok güzel şarkılar, türküler seçtim. Anlatacaklarım, söyleyeceklerim var, konuşacaklarımız var. Ben emek harcayacağım. Hem işimi yaparken mutlu oluyorum, hem de sizler mutlu olun diye. Bu nedenle duyan duymayana haber versin. Radyo 7'de gölge başladı desin. Sizi kazanmışız, onları da kazanalım. Hoş geldiniz.

Allah'ım yüreğimi ferahlatsın, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın, doğru anlaşılsın. Şimdi doğru anlaşılmasının normalde karşı taraf dinleyen iyi niyetli bakmazsa bencilce gelebilir. Yani işte ben her şeyi hep doğru anlatıyorum, yanlış anlamayın, kendi açımdan söylüyormuşum gibi. Hayır. Anlattığın meselenin doğru anlaşılması senin doğru tatbik etmen, doğru uygulaman, doğru hissetmen açısından önemli var. Yoksa senin benim için düşündüklerin önemsiz demiyorum. Ama asıl olan senin alacağın fayda. Mevzu bu. Evet, gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye sizlerin sevgisi muhabbetiyle günde iki kere huzurlarınızdayım. Bir parça da olsa huzur vereyim diye.

daha huzurlu bir hayat için kalbinden ikram etmeyenin yediği, yedirdiği, ikram ettiğini yeme. Gönülden gelmiyorsa davet, bunu hissediyorsan gitme. Hep seni dinleyip ama seninle de bir şey paylaşmayana anlatma. Dinlemek erdemdir ama dinlemek var, dinlemek var. Evini, vaktini, gönlünü, dengini ayır. İsraf etme.

kimin küstüğü, kimin uzaklaştığı, kimin sessizliğe büründüğü artık yük olmuyor bana. Çünkü insan emek verdiği her şeyin filiz vermediğini zamanla öğreniyor. Bazı taşlar ne kadar yağmur görse de çiçek açmıyor. Bazı gönüller ne kadar sevgi görse de değişmiyor. Boşa harcanan suyu da, boşa tüketilen sevgiyi de insana en iyi zaman gösteriyor.

Dayan deyince aklıma geçenlerde sosyal medyaya, haberlere düşen o görüntü geldi. Şimdi beni Radyo 7'yi o kadar çok yurt içinde yurt dışında dinleyen şoför var ki, bu şoförlerin büyük bölümü tır şoförü, kamyon şoförü. Ya geçtiğimiz günlerde bir kamyon devrilmek üzereyken diğer kamyon geliyor, böyle yanına yanaşıyor. Lan senin Allah'ına kurban. Diğer aracın böyle devrilmesini engelledi ya, gördünüz mü o görüntüyü? Ya dedim lan sana helal olsun. Ya kardeşim bak bir şey söyleyeyim. Şu yalan dünya dediğimiz, uzun zannettiğimiz çok kısa alem var ya, vallahi billahi insanların ancak ve ancak kardeşliğiyle, birbirine omuz vermesiyle, desteğiyle güzelleşir. İnan böyle ya. Ya şu hayatı birbirimize niye zor ediyoruz ya? Lan zaten herkesin kendine göre zorluğu var. Herkes bir şeylerden imtihanda zaten. Ama bir de biz birbirimize bir şeyleri zorlaştırdığımızda o zaman tabii ki çekilmez olur. Tabii ki altından kalkamazsın.

0: Şöyle bir fon gelsin, fon müziği gelsin. Bir şiir okuyayım be. Vallahi ne gelsin mesela, şu gelsin mi? Şu fon, hadi bakalım.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge, yayında.
0: Aldığım nefestin, verdiğim candın, ne çabuk ellere kandın. Hem beni yaktın, hem kendin yandın. Ağlayıp sızlıyorsun, artık boşuna. Söylesene, sefanı sürdün mü? Çile yumağında sabrı ördün mü? Gidenlerin döndüğünü gördün mü? Maziyi arıyorsun ama boşuna. Ben candan severken, sendin sevmekten urken. Aklın neredeydi benden giderken? Pişmanım diyorsun gayrı boşuna. Bendeki muhabbeti biraz görseydin, sen de azıcık sevseydin. Şimdiki çabayı baştan verseydin. Ah, kendini yoruyorsun, artık boşuna. Artık boşuna.

Hepimizin neyin doğru olduğunu aslında bal gibi biliriz. Kimin bize iyi gelmediğini, hangi düşüncenin bizi küçülttüğünü, hangi korkunun bizi yıllardır aynı yerde tuttuğunu. Aslında sorun çoğu zaman bilmemek değildir. Sorun doğru zamanda bırakamamaktır.

Şöyle mesajlarınıza bakalım istiyorum sevgili dostlar. Çünkü sosyal medya hesabımdan, ya bu sefer Instagram'dan duyuramadım, unuttum. Hatta unuttuğumu şimdi hatırladım. Evet, sadece Facebook sayfamda adını yaz, Radyo 7'yi aç, Gölgen Yayında dedim. Bakalım kimler neler yazmış. Evet, Oğuzhan Pınarlı, Yusuf Yağcı, şöyle isimlerinizi hızlı hızlı okuyayım. Elazığ'dan Esra Çağlayan, şehirlerinizi de yazın canlar. Evet, Aydın'dan Hatice Hanım, Ankara'dan Hamide Hanım, şiir gibi oldu. Süheyla Hanım, İskenderun'dan Yasin, Adana'dan Zeynep Hanım, Mersin'den Cennet Hanım, eyvallah her yerdeyiz maşallah. Samsun Çarşamba'da Mehmet Mali Müşavirmiş. Eyvallah, eyvallah. Ya bu arada Kayseri'deydim. Bahsetmem lazım. Birazdan.

0: kaybedecek ne?
1: Baktım ki birbirlerinin arkasından konuşup yüz yüze gelince can ciğer oluyorlar. Yavaşça çekildim aralarından. Kusura bakmasınlar. Ben o oyunu beceremiyorum. Sahte kalabalıklar içinde kaybolmaktansa dürüst adam gibi bir yalnızlığı tercih ediyorum. Zaten yeni kitabım da bunu anlatacak.

0: kalbimi avutacak.
1: Hiç kimse senin gördüğün kadar güçlü değildir, ne de zannettiğin kadar zayıf.
0: Deli gibi sevmiş olabilirim.
1: İnsanlar bazen tahmin edemeyeceğin kadar yorgun.
0: Vefasızın birini ömrüme.
1: Bazen de içinden yaramaz bir çocuk çıkacak kadar yorgun.

Sevgili dostlar, Melik Gazi Belediyesi Başkan Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu ve değerli ekibine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Muhteşem önemsemişler, öyle güzel ağırladılar ki bizi Kayseri'de, beni ve ekibimi. Çok güzel bir mekan, çok güzel bir sahne ve çok içimize sinen bir konser yaşadık. İlgi o kadar güzeldi ki sevgili dostlar, devamı geliyor 7 Ağustos. Bunun sürprizini de kendi verdi güzelim Kayseri halkına başkanımız. Evet sevgili dostlar, Allah nasip ederse canlar, 7 Ağustos'ta akşam Barış Pınarı etkinlik alanında olacağız bu kez. Yani gelemeyenler bu kez ne yapıp edip gelmeliler, çok güzel oluyor. Bu arada bizi yalnız bırakmayan Kayserililere ve emeği olan kim varsa hepsine tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Acayip içimize sinen bir konser oldu ve bu şarkıyı da armağan ediyorum. Hasretle de 7 Ağustos'u bekliyorum.

0: gölge.
1: Namı diğer gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor. Gölge, gölge, gölge.
3: Bir reklam.
4: Uyku konforunuzu evde, yolculuk rahatlığınızı yolda tamamlayacak iki özel seçenek Dokuhome'da. Latex Plus yastık ve Travel yastık. Latex Plus yastık, %100 doğal latex dolgusu, formunu uzun süre koruyan yapısı ve çıkarılabilir, yıkanabilir dış kılıfıyla uyku rutininize konforlu bir dokunuş katar. Travel yastıksa 360 derece çevreleyen formu, entegre uyku bandı, kolay taşınabilen büzgülü torbası ve 6 farklı renk seçeneğiyle yolculuklarda rahatlığı yanınıza almanızı sağlar. Latex Plus yastık ve Travel yastığı yakından incelemek için Bellona, İstikbal ve Mondihome mağazalarını ziyaret edin. Ya da dokuhome.com.tr'ye göz atın. Çünkü...
3: Bir reklam.
5: Dokuhome'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
6: Reklam.
7: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Biz bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Ah benim divane gönlüm, bir ahu gözlüye yandın öyle mi?
1: Etme bu.
0: Hani etmezdin hiç sevdaya tamah, aşkın büyüsüne sen de kandın öyle mi? Hayranım ben Mevla'nın yaratışına, yandı deli gönlüm yar ataşına, kabuk tutmaz oldu be yara dışına. Eski yaraları, eski yaraları açtın öyle mi? Hani sevdalanmak yoktu bir daha? Söz vermiştin hem bana hem Allah'a. Vazgeç artık, gireceksin günaha. Yıllanmış tövbeni bozdun öyle mi? Ne yeminin yemin, ne sözün söz. Aklını mı aldı yine bir çift göz? Gel artık şu nefsin inadını çöz. Aşk denen şeytana sen de uydun öyle mi? Nedir deli gönlüm senden çektiğim? Sayende zehr oldu yediğim içtiğim. Doğrudur, aşktan çok çektiğim. Yine beni dinlemedin, öyle mi?

sosyal medya var ya, lütfen gördükleriniz, duyduklarınız, okuduklarınızı olduğu gibi hemen, irdelemeden, düşünmeden kabul etmeyin, paylaşmayın. Ya Allah aşkına ya. Şimdi sosyal medyada bir yazı gördüm. Böyle ilk etapta bakınca göze hoş geliyor. Bunu sizinle paylaşmam lazım. Şöyle diyor, diyor ki hanımefendilere sesleniyor bu yazı. Eğer diyor kocanız sizin hakkınızda şunları biliyorsa sizi gerçekten seviyor demektir diyor. Neymiş onlar? TC kimlik numaranı, telefon numaranı, ayakkabı numaranı, en sevdiğin yemeği, çayı, kahveyi nasıl içtiğini biliyorsa seni gerçekten seviyor. Bak sosyal medyada böyle bir şey hazırlamışlar. Binlerce kişi de beğenmiş ya bunu. Sevgili kardeşim bak, ben 19 yıldır evli bir adamım. Karıma da aşığım. Sevgi denen bence kadın içinde, erkek içinde, iki taraf içinde. Birbirini sevmesi denen mesele. Burada anlatılmak istenen onu tanıyorsa, seviyor meselesi ise tanımak bunlarla olmaz. Yani bir insanın TC kimlik numarasını bilmek, çayı kahveyi nasıl içtiğini bilmek onu tanıdığını göstermez. Hele evlilikte. Hele evlilikte. Ya bunlara bakıp da böyle aman böyle cicili cicili sağa sola göndermeyin böyle mesajları. Bir, tanımak sevmek için önemli midir? Eyvallah. Fakat tanımak denen şey çok ilginç. Zamana bile yenik düşebilen bir meseledir. Yani ben az önce yıllardan bahsettim ya. Bunca yıl olmasına rağmen benim eşimde tanımadığım yönler olabilir. Onun da bende. İnsan çünkü bir deniz, bir okyanus. Bambaşka bir dünya. Böyle yüzeysel şeylerle de tanınmaz. Mesela nasıl tanınır söyleyeyim mi? Atalarımız çok güzel söylemiş. Erkek bollukta, kadın yoklukta belli olur. Ah, biraz önce bir sürü şey sıraladı değil mi? Bilmem ne numarası, bilmem ne numarası. Aha, bak bu kardeşin söylüyor sana. Karını bollukta, kocanı bollukta, karını yoklukta anlarsın. Tanımak istiyordun ya. Bak tavırlarına. Bak ne kadar sabredebiliyor. İkisine de, bolluğa da yokluğa da bak. O zaman bir daha gel konuşalım.

Evet, yine Facebook sayfamda şöyle bir bakalım, nerelerden kimler neler yazmış. Pekala. Almanya'dan Cüneyt Tiryaki, selam olsun. 25 yıldır dinliyorum, Antalya'ya bekliyorum demiş. Emel Şahin, davet edildiğimiz her yere geliyoruz. Kayseri'de olduğu gibi bir organizasyon ve davet olduğunda geliyoruz, geliriz. Norveç'ten Neriman Bulgurcu. Yok, Neriman Bulgurcu Malatya'danmış. Norveç'ten Mustafa Aksoy. Evet. Restoran işi yapıyorlarmış yanlış anlamadıysam. Bir tane daha. Postacı Mahmut Mısır, Kahramanmaraş'tan. Edelere bu vesileyle selam olsun. Hadi devam edelim.

0: İnsan zamanla bir şey daha öğrenir. Bir gün herkes gider.
1: Yolunda her şey.
0: Ve insanı yine en güzel kendisi teselli eder.
1: Yolunda.
0: Ve ne kadar plan yaparsan yap, son sözü kader söyler. Nasip diye bir şey var dostum. Herkes nasibi kadar güler.

Bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeyim. Herkesin bir derdi var. Her derdin bir acısı var. Acılar katlanılmaz değildir ama mutlaka bir tuz basanı var.

0: Sevgili dostlar, reklamların öncesinde hemen duyurayım. Allah nasip ederse 7 Ağustos'ta Cuma akşamı. Evet, Barış neydi tam olarak, bir dakika. Hemen adını her seferinde unutuyorum ama anons ede inşallah hatırlayacağım. Evet, Barış Pınar'ı etkinlik alanında sahne alacağız. Kayseri'de tekrar buluşacağız. Çok az kaldı, duyanlar duymayana söylesin, ayrılmayın. Evet, Melik Gazi Belediyesi organizasyonuyla.
1: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
2: Gölge sizlerle.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'le. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ila 10. kilometreleri, Kırıkkale-Kırşehir Yolu'nun 5 ila 9. kilometreleri, Trabzon-Rize Yolu'nun 28 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda bar.
6: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
7: Akbank. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle çok daha hızlı ve geniş içeriğiyle çok daha zengin. Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde. Ekspertise,
1: Dino Bille. Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: benim sana.
1: Herkesin bir umudu var. Bir savaşı, bir kaybedişi, bir acısı, bir yalnızlığı, bir hüznü. Çünkü herkesin bir gideni var. Ama bir de içinden bir türlü uğurlayamadığı.
2: Gölge sizlerle.

varsın sevmesinler. Diyor ya, kıymetin bilinir sanma. Ya kıymet bilmesinler. Herkes kendine yakışanı yapar nihayetinde. Ama herkes üzerine düşeni de yapar vakti gelince. Yeniden kazanmaya, düzeltmeye çalışmak da bir yere kadar. Kim nasıl istiyorsa öyle olsun. Bazen gitmeyi, bazen de vazgeçmeyi bilmeli insan. Bak arkandan bu şarkıdaki gibi dedirt. Gitti de gitti. Kim bilir, belki de vazgeçilmez sandıkları için bazıları kendilerini bir şey sanıyor. Ama vazgeçildikleri zaman aslında sandıkları gibi olmadığını bir şekilde anlarlar.

Rabbim. Biz biliyoruz ki duanın ulaşamayacağı yer yoktur. Ve biz tüm kalbimizle sevdiklerimiz için dua ediyoruz. Varlıklarıyla yüzümüzü güldürenlerimizi, şu hayatta şükür sebebi bildiklerimizi, iyi ki var dediklerimizi koru. Amin. Evet sevgili dostlar, veda zamanı geldi. Bu arada şöyle müziği burada bir durdurayım. Son eseri dinleyeceğiz ama dinlemeden önce ben yeğenim vardı, kanserle mücadele ediyor idi, vefat etti. İsmi Murat. Murat için bugün böyle bir fatiha okursanız sevinirim. Diğer taraftan Melik Gazi Belediye Başkanımızın özel kalemi, gencecik bir delikanlı sevgili dostlar. Bizim de konserimizin olduğu günün gecesinde bir bisiklet kazasıyla hayata veda etti. Sevgili dostlar, Mustafa Tümgüç. Hem Murat'a hem Mustafa'ya Rabbimden rahmet diliyorum. Gani gani. Allah sevenlerine, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Programın sonuna sakladım çünkü bunlar başında veya ortasında oldu mu devam edemiyorum. Sevgili dostlar. Peki. Tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayın. Dün gitti, yarın daha gelmedi anı yaşayın. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokov'da
1: var. Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan

0: pilotgarajshopexpertiz.com'da. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: www.radyo7.com.tr www.radyo7.com.tr
2: Tıkla.
1: Anında canlı dinle.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın Türkiye'nin savunma mühimmatı tedarikini engellediğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi istendi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davanın 57. duruşması tamamlandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da yer aldığı 200 sanıklı davada yargılama süreci devam ediyor. Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen su baskınlarının ardından başlatılan temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor. Ekipler bölgedeki olumsuzlukları gidermek için sahada yoğun bir şekilde görev yapıyor. Tekirdağ'da yılın ilk yarısında yapılan çevre denetimlerinde hava kirliliğine yol açan işletmelere toplam 15.266.825 lira idari ceza kesildi. Yetkililer denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Fransa'da yılbaşından bu yana çıkan orman yangınlarında 116 bin hektarlık alanın küle döndüğü açıklandı. Yanan alanın büyüklüğünün 11 Paris şehir merkezine denk geldiği belirtildi.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde açık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak açık, Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak akıcı görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip Arvento, sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,35, avro 53,93, gram altın 6216, çeyrek altın 10.235 lira. Brent petrol 87 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.861 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberlerini sunar.
1: Amilli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı Kırmızılılar Alman yıldız Musiala transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Trabzonspor futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu.

0: Ben Sevdalı, sen Belalı.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı

0: Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: biletspace.com ve biletspace.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: İstanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

0: seven.
1: Kabahat seni seven de ve Orhan Gencebay bir klasikle şöyle devam ettik efendim Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Yine başladık şöyle güzel güzel keyifli keyifli şarkılara. Şu keyifli yaz günlerinde sıcağı çok olabilir ama keyfi çoktur. Kendinize göre bir serinleme sistemi bulmuşsunuzdur muhakkak. Serin serin efil efil meltem rüzgarları eşliğinde, kulaklarınızdan gönlünüze de böyle meltem rüzgarları tatlılığında güzel şarkıları bendeniz hazırladım Radyo 7'mizde. Şöyle aksın bakalım o güzel şarkılar, işte onlardan.

aşktan anlamayan taş kalpler bizden uzak olsun tabii ki yani. Güzel bir şarkıydı Bir Alo'de ve güzel düeti dinledik. Şimdi ise devam ediyoruz Radyo 7'mizde yine. Bazen susarız sevgili Can Bağları. Çünkü derdimiz haklı olmak değildir. İşte doğru olan yani haklı olmak isteriz. O yüzden de susarız.

nefesinden şöyle düetlerle devam ettik. Güzel oldu ama değil mi? Seviyoruz o güzel sesleri, yorumları, yorumcuları bir arada dinlemek ayrı bir lezzet oluyor. Efendim yine çok sevdiklerimizden biri Orhan Ölmez Radyo 7'de devam ediyor. Ona bırakacağım mikrofonu ama şöyle, taşıdığınız en ağır yükler nerededir? Kafanızda, sırtınızda değil. Kafanızdaki düşüncelerdir, onlardan kurtulun.

mutluluklarımızdandır kul hakkı, değil mi sevgili canlar? Kul hakkı sadece birinin parasını yemek değildir. Karşımızdaki insanın duygularını sömürmek, psikolojisini alt üst etmek ve hayallerini çalmak da kul hakkına girmektedir. Ne kadar haklı bir söz, değil mi? Kesinlikle ben sonuna kadar katılıyorum, siz?

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.919 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.35, euro 53.93. Gram altın 6.216 lira. Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
7: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Atasay Pırlanta ve Allianz katılımı iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz katalogunda sizleri bekliyor.
13: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
14: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde JBL Tune kulaklık hediye.
15: Teknoloji tek masada güzel.
16: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort. Lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
17: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
19: Nescafe Express modunu aç kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
20: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli'ye devam ediyor.

diyeceğim Bağlar'ı. Bazı insanların bazı özellikleri var ki o korkutur. Ama korkmamamız gereken var mıdır diye düşünüyorsanız vardır. İşte bakın onu söyleyeceğim şimdi. Kalbiyle dili bir olan insandan korkmayın. Evet. Hadi dili başka, kalbi başka olandan.

Canıma minnet, canıma minnet. Ne güzel, yaşayan bir şarkı ve keyifli bir şarkıydı. Radyo 7'de dinlemeye devam ediyoruz o güzel şarkıları. Yaşayan, gönlümüze iyi gelen, ruhumuza iyi gelen şarkıları dinlemeye devam ediyoruz Radyo 7'mizde sevgili can bağları. Evet, alışkanlıklarınız çok kıymetlidir. Kolay kazanılmaz, kolay da hiç ama hiç unutulmaz. O yüzden alışkanlık haline getirdiğiniz Radyo 7'niz işte yıllardır sizlerle birlikte olduğu gibi yine olmaya devam ediyor. Çok şükür, çok şükür Rabbim ayırmasın.

hiç güzel bir durum. Ama çok şey bilip hiçbir icraatı yoksa bir anlamı olmaz. Aslında şöyle öz bir şekilde bilmemiz gereken ne? Hayata dair sevginin, fedakarlığın, emeğin ne demek olduğunu bilelim. O insanların kıymetini bilelim. Bence yeter.

İkiz güzel ses, Güler Duman sevenler ve Ege ve bu eseri sevenlere de armağanım olsun efendim. Radyo 7'de devam ediyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı yine o güzel şarkılar ve özel sohbetlerle Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla beraberliğimiz devam ediyor.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 yılda

0: 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bir kez daha göğsümüzü kabarttılar, Çin'den şampiyonluk kupasıyla yurda döndüler. 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Onları zafer sonrası ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Terörsüz Türkiye sürecinde köşe taşı olan çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin önümüzdeki hafta meclise sunulması ve meclis tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor. Girlim bu kez denize taşındı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden zirveye çıktı. İran 6 gemiyi durdurdu, geçişlerine izin vermedi. Diğer yandan Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurmuştu. Tahran o saldırı hakkında cevapsız kalmayacak dedi. Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı artarken yatırımcı yine güvenli liman altına yöneldi. Ons altın 4000 doların üzerinde seyrini sürdürürken gram altında yeni haftaya yükselişle başladı. Petroldeki düşüş ise akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 1,34 lira indirim yapılacak. Yükseköğretim kurumları sınavında başarılı olan adaylar çarşamba gününden itibaren tercihlerini yapmaya başlayacak. Mesleklerdeki dönüşüm üniversite programlarında değişimi beraberinde getirirken özellikle yeni alanlar, fırsatlar ve iş imkanlarıyla adayları cezbediyor. Karayolları trafik kanunundaki yeni düzenlemenin ardından trafikte ağır kural ihlallerinde düşüş yaşandı. Yapılan incelemelere göre trafikte en büyük can tehditlerinden biri olan makas atma ihlali yeni kademeli ceza sisteminin ardından tam %93 oranında azaldı.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin-Erzurum yolunun 037. kilometreleri, Kayseri-Kırşehir yolunun 611. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 artarken perakende ticaret sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilowatt saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: da ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünya

0: kart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

son günlerde sevdiklerimizden bir tanesi var. Kiraz mevsimi. Evet, kiraz mevsimiyle Türkiye'nin alışkanlığına şöyle güzel güzel, o alışkanlığa değer en kıymetli şarkıları dinlemeye devam edelim efendim.

Geçmeyen şey yok zaten. Geçiyor her şey. Bir bir. Hepimiz. Bizler de geldik ve geçiyoruz. İşte bu geçiş anlarında çok kırılıyorsanız bir sebebi vardır. Yanlış kapıya takılmış bir anahtar misali. Zorluyorsunuz demek ki. Zorlamayın, daha çok kırılırsınız.

Nasrettin, zor iş. Efendim, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Yine şöyle güzel bir şarkıya daha hemen geçiyoruz. Gönlümüze düşeni hep verir mi Rabbim? Verir. Yeter ki yeteri kadar beklemesini bilelim. Sabır göstermesini bilelim. Aşk olun.

Evet, Cengiz Kurtoğlu'nu dinledik. Radyo 7'mizde, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Artık mesajlarınızı da almaya başlayalım istiyorum sevgili Can Bağları. 0507 977 0101'den Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderin gelsin. Ben de şöyle bol bol okuyayım o güzel mesajlarınızı. Yerine ulaştıralım efendim.

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
4: çok iyi ya Avea. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
5: Otokoç ikinci el. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Böyle bir
6: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası. Dünya katılım
7: var. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Böyle bir dünya
8: var. Dünya katılım var. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
11: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
12: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
13: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
15: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Garanti BBVA.

0: yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'de Nebruli'ye devam ediyor.

ağzın yar kar başıma. Efendim çok özel eserlerden biridir. Büyük bir keyifle dinledik ve devam edelim bakalım artık şöyle gelen güzel mesajlarınıza. 0507-977-0101'den Türkiye'nin alışkanlığı. Bakalım kimler yazmış, alışkanlık haline dönüştürmüş mesajlarında. Onur Kaptan ben demiş, İstanbul'dan Ankara'ya yoldayız. Radyo 7 olmasa bu trafik çekilmez. İyi yayınlar, bolca selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar tüm yollarda olan herkese. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Trafikte olanlara da tez zamanda açılsın ve gitmek istediğiniz yere hayırla, huzurla gidip gelebilirsiniz, ulaşabilirsiniz inşallah. Çok kıymetli Radyo 7, Kanal 7 ailesi, öncelikle bizlere İzmir'den saygı ve sevgilerimi sunuyorum yapmış olduğunuz programlarla demiş. Ruhumuza o kadar güzel dokunuyorsunuz ki tarif edilecek bir duygu değil. Yayın akışınızı İzmir'den sonsuz saygı ve selamlarla dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. İsminizi bilmiyorum ama cümlelerden anlamışsınızdır herhalde sizin için. Hemen armağan edelim şu güzel eserimizi de.

Turna. Gitme turnam, turna geçen şiirler, şarkılar, türküler başka güzel olur. Bu da yine öyle güzel eserlerden biriydi. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Kahramanmaraş'tan Filiz. Sizleri severek dinliyorum demiş. İki hafta önce ağır bir açık kalp ameliyatı geçirdim. Rabbim Şafi ismiyle şifalar nasip etsin. Geçmiş olsun efendim. İlk kez de demiş bir radyoya yazıyorum. Şarkıyı sevgili eşim, çocuklarım, sevdiklerim ve benim gibi hasta yatağında şifa bekleyenler için yayınlar mısınız? Tabii ki. Sizi dinlemek bana iyi geliyor demiş. Sağlıklı günler diliyorum. Sevgiler, selamlar. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde inşallah. Her birinize büyük bir selam iletiyorum ve bütün hastalarımıza da Rabbimden Şafi ismiyle şifalar diliyorum.

Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. Hayata müzik katın.

böyle efkarlı şarkılarda, keyifli şarkılarda, yine alışkanlığınız olan Radyo 7'de sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Biz yine dönelim mesajlarımıza. 0507-977-0101'den gelen mesajlara. Selamlar, ben Katibe, Almanya'dan. Sevip de kavuşamayanlara demiş ve kendime istiyorum. Çok teşekkürler, sizi çok severek dinliyorum demiş. Teşekkür ederiz, çok selam olsun. Sevgiler, saygılar iletiyorum. Çorum'dan saygılar demiş. Kolay gelsin ablam, sevdiğim hocama, çok sevdiğim hocama çok güzel bir türkü istiyorum demiş. Bu çok güzeldir, hemen gönderelim sayın hocamıza.

Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Reklam.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: 6 yıldır karanlıktaydı, sessizlik bozuldu, sis perdesi aralandı. Gülistan Doku dosyasında ezber bozan gelişmeler yaşandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Delil kararttığı iddiasıyla emniyet mensupları gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında çember daralıyor, tutuklu sayısı 27'ye yükselirken soruşturma bu kez iş dünyasına uzandı. İş adamı Hüseyin Başaran da gözaltına alındı. Savcılıksa aralarında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen'in de olduğu 5 ünlü ismi ifadeye çağırdı. CHP'de yeni partinin kurulmasıyla başlayan istifa dalgası sürüyor. Bir dönem partiye damga vuran 264 eski milletvekili CHP'den istifa etti. Üniversite hayali kuranlar için tercih süreci başlıyor. YÖK beklenen üniversite kontenjanlarını açıkladı. Kontenjanlar 2025'e göre yaklaşık 47 bin kişi düşürüldü. 16 yeni bölüm açıldı. Filistin'de tansiyon yeniden yükseldi. Batı Şeria'da bir cami daha kundaklandı. Duvarlarına ölüm tehditleri yazıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 13.774 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.35, euro 53.91. Gram altın 6.205 lira seviyesine yükselirken Brent petrol 86,49 dolardan işlemde.
0: Halkbank'ın katkıları.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. Bağlantı yolu Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü yönünde sağ şeritte zincirleme kaza var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgeye ekip sevk edildi. D100 Avcılar Parseller yönünde orta şeritte araç arızası var sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.

Galatasaray 10 numara transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı Kırmızılılar Bayern Münih forması giyen Musiala için son görüşmeleri yürütüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak. Son Dünya Kupası finalini yöneten Sloven hakem Slavko Vinčić 46 yaşında hakemlik kariyerini noktaladı.

0: Fotopratik.
1: Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak beklenirken, batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yarın Ankara 30, İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 41, Samsun 29, Yozgat 27, Erzurum 31, Şırnak 36 derece olacak. En güvenilir

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

ve darılmak için. Bahaneler aramak yerine, ki çok kolay bulunur, değil mi? Sevmek ve sevilmek için daha çok çareler aramak lazım. Çözümler bulmak lazım. Engelleri kaldırmak lazım.

Koç sevenlere de özellikle armağanımız oldu. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de ve şimdi dönelim mesajlara. Selamünaleyküm, Venner abla, ben Sakarya'dan Merve Karadağ. Şarkıyı eşim Turgay Karadağ'a armağan ediyorum. Elbet bir gün kavuşacağız. Sevgimle, sabrımla, dualarımla hep senin yanındayım can eşim. Emeği geçen Radyo 7'ye çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ederiz. Seni dinlemek ayrı bir zevk. Eseri canımdan çok sevdiğim Feryal hocama armağan ediyorum. Kolay gelsin ablacığım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Feryal hocamıza biz de selamlarımızı iletelim ve Murat Kekili'nin güzel yorumunu dinlemeye başlayalım. Gümüş teller.

Stil ve yine tüm sevdikleri için şöyle güzel güzel yürekten yürekten okudu. Aşkımı sakla ve devam edelim yine güzel mesajlarınızla sevgili Can Bağları. Ablacığım yayınlar, ben Amerika'dan, Amerika Boston'dan Savaş. Eşim Gülseren ve oğullarım Emircan ve Taha'ya, Radyo 7 dinleyicilerine ve size gelsin demiş. Seni dinledikçe Türkiye'deymişim gibi hissediyorum. İyi ki varsınız. Siz demiş gurbetçinin can yoldaşısınız. İyi ki varsınız. Sizler de çok teşekkür ediyorum. Rabbim ayırmasın ve utandırmasın. Her zaman sizleri mutlu edebilmek amacımız.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil,
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı da Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 artarken perakende ticaret sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilowatt saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
6: Ben öğretmen olacağım.
7: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Bir gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

mahşer. Evet yani iddialı sözler değil mi efendim? Efendim şöyle hemen yine mesajlara dönüyorum. Merhaba Erzurum'dan selamlar sevgiler. Serap ben demiş, canım ablam seni severek dinliyorum. Saatlerini biliyorum demiş. Harikasın, teşekkür ederim. Evet hafta içi 17'den 20'ye. Hep beraberiz unutmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abla ben Konya'dan, Mustafa sizden Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum demiş. Ben de tam hazırlamıştım zaten. Sevgili Erzurum'dan kardeşimize de Serap'a da armağan edelim. Onun için de gelsin Ferdi Tayfur ve tüm sevenleri için Yaktı Beni.

0: yaktı beni.
1: Şimdi bir aleme şey sormuşlar. Yaktı. Yalnızlık zor değil mi?
0: Yaktı
1: zor.
0: Beni, yaktı beni.
1: Onun cevabı çok manidar. Soru normal. Yalnızlık zor. Yaktı hepimiz beni. Biliriz.
0: Yaktı beni.
1: Ama şöyle demiş.
0: Yaktı.
1: İnsanlar daha zor. Aşkım.

ince işlemeye devam ediyoruz. İnce ince güzel şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları 0507-977-0101'den gelen mesajları okumaya devam ediyorum. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim efendim sizlere de. Merhaba, kolay gelsin. İstanbul Kanarya'dan ben Kadir Patalcı. Sizi erkek kuaföründen dinliyorum ve demiş çok seviyoruz, sevgiler saygılar. Hürmetler efendim. Saatler olsun müşterilerinize de, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Tüm berberlerimize, kuaförlerimize selamlarımızı iletelim. Onlara kolaylıklar dileyelim ve bu güzel eseri armağan edelim.

Efendim, şöyle bir bakıyorum, saatler yine çok ilerlemiş. Bir güzel eser ki muhteşem. Bu eserle de artık huzurlarınızdan ayrılıyorum. Çay Diyarı Rize Çay Elinden selamlar demiş. İstanbul'da polis olarak göreve başlayan oğlum Ahmet'e, polis adayı küçük oğlum Efe'ye ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Peki, Erzurum'dan selam ve dua ile hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Şarkı Tek Aşkım Gülseren için gelsin diyen kardeşimize hemen armağan edelim. Şöyle gördüğüm kadarıyla Ayhan kardeşimiz de yazmış. İstanbul'da polis olan, görev başında olan kardeşine. Bugünlük de benden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Yarın aynı saatlerde Radyo 7'de Aşkın Sesine kulak verin lütfen. Hoşçakalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'u
3: Expertise. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
7: Reklam.

İyi akşamlar. Hayat bazen uzun geliyor insana, öyle değil mi? Bazen de bir göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. O yüzden kırgınlıkları değil, güzel anıları biriktirelim. Bu akşam da gönlünüzden geçen en güzel duygular sizlere eşlik etsin. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik.

0: hafta sonunuz nasıl geçti?
1: İnşallah istediğiniz gibi geçmiştir. Yepyeni haftaya da merhaba dedik. Hatta yepyeni haftanın akşamını da tüketmek üzereyiz. Doğru yerdeyiz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de en güzel şarkılara kulak vermeye devam ediyoruz.

0: kez yaşayamayız.
1: Birini sevmek kolaydır ama kıymetinin yanındayken bilmek marifettir. Eğer hayatınızda iyi ki var dediğiniz biri varsa bunu söylemeyi ertelemeyin, olur mu?
2: Burası Radyo 7.

Bazı şarkılar insanı yıllar öncesine götürüyor. Eski bir sokak, eski bir ev, belki çocukluk, belki gençlik. Ne yaşarsak yaşayalım, güzel hatıralar hep bizimle kalsın. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Bugün istemiş olduğunuz şarkılara yer vermek istiyorum. Radyoları başında bizleri dinleyen dinleyenlerimiz. Bugün sizin gününüz. WhatsApp hattımız 0507-977-0101. İstemiş olduğunuz şarkıları bizlere iletebilirsiniz.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin-Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Kayseri-Kırşehir yolunun 6.11. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29.31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Artık şöyle mutluluktan ağlayalım diyenleriniz var. İnşallah, inşallah. Evet, İzmir Karşıyaka'dan Selim istemiş olduğunuz şarkılara başlayalım. Ne dersiniz? Orhan Ölmez'den Dağlar Gibi Sevdiğim şarkısını fabrikada gece vardiyasında çalışan tüm emekçi arkadaşlarım için istiyorum demişsiniz. Alın terinizin kıymetini biliyoruz. Sabaha kadar omuz omuza beraberiz, hiç merak etmeyin. Ayrıca bugün eşimin doğum günü, onun için bir eser çalarsanız çok sevinirim. Şu anda dinlemekteyiz. İlk şarkıda anons edebilirsiniz. Çok mutlu oluruz denilmiş isim yazmayan dinleyicimiz. Doğum günü eşinizin kutlu olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Mutluluğunuz da daim olsun inşallah.

Lofti'den Zeynep, Dünyalar Tatlısı annem Fatma'ya Sezen Aksu'dan Köz şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim diyor. Başımızın tacı annelerimizin ellerinden öpüyoruz. İyi ki onlar var. Evet, Antalya Alanya'dan Mehmet, direksiyon başında seni dinliyorum. Rojda ve Mustafa Bizidi'den Beni Bıraktın şarkısını istiyorum. Yollarda olan herkese de armağan olsun diyor. Yollar uzun ama yalnız değilsiniz usta, tekerinize taş değmesin. Rabbim kazadan beladan korusun. Ayrıca yine Erzurum'dan adım Fatih, biricik eşim Nadime'ye bolca selamlar söylemek istiyorum. Abi ben eşimi çok ama çok seviyorum diyor. Rabbim sevginizi daim eylesin sevgili Fatih.

0: Sevginin büyüğü küçüğü olur mu? Olmaz tabii ki. Gerçek sevgi yanınızda olmadığında bile iyi olmasını istemektir. Gönlünüzde taşıdığınız herkes için bu gece güzel bir dua edin, olur mu? Rabbim dualarınızı kabul eylesin.
1: Burası Radyo 7.

Ankara Çankaya'dan Elif, kırgın olduğum sevgili Mert'e gelsin diyor Eylem Aktaş'tan Yüreğimden Tuz şarkısı. Belki dinler de bana bir adım atar diyor. Aynı şarkıda buluşan kalpler elbette sarılır. Umudunu kaybetme Elif. Van Edremit'ten Serhat, nöbetçi hemşireyim, hastanedeki ekip arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Ferdi Tayfur'dan Öyle Bir Şirinsin şarkısını çalarsanız bizleri mutlu edersiniz demişsiniz. Şifa dağıtan elleriniz dert görmesin, hakkınız ödenmez. Allah kolaylıklar versin.

hayatın en ağır yükü nedir? Söylenmeyen sözlerdir, öyle değil mi? Eğer hala konuşabileceğiniz biri varsa suskunluğu uzatmayın bence. Bazen tek bir cümle yılların mesafesini kapatabilir.

Evet, Adana'dan Büşra'nın istemiş olduğu şarkıya kulak verdik. Çok özlediğim ablam için çalarsanız mutlu edersiniz diyor. Evet, Bursa Nilüfer'den Can bu akşam dükkanı kapatırken tüm esnaf dostlarıma armağan etmek istiyorum diyor. Tuna Kiremitçi ve Tuana Türkay'dan diğer yarımı istemiş bizlerden. Evet, kepenkleri indiren tüm esnafımıza hayırlı bereketli akşamlar dileyelim.

Evinde çocuklarını uyutan anneler var mı? Gece vardiyasında çalışan babalar, bu saatte hala alın teri döken herkes. Allah emeğinizi zayi etmesin inşallah. Yorulduğunuz her günün sonunda yüzünüz hep gülsün. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

istemiş olduğunuz şarkıya kulak verdik. Çocukları uyuttum, şimdi çayımı aldım. Sizleri dinliyorum demişsiniz. Samsun'dan Burak, vatanı göreni yapan devrelerime ve huduttaki tüm asker abilerime de armağan olsun. Serkan Boran ve Gülay düeti Kal Ölene Kadar tüm Mehmetçiklere armağan eder misiniz? Tabii ki ederiz. Tüm polislerimize de gelsin. Radyo 7'deyiz. Türkiye'nin alışkanlığı, en güzel alışkanlık, öyle değil mi? Burak Çetin'le Kum Saati'ne kulak vermeye devam.

Bazen herkese güçlü görünmeye çalışıyor ama yorulmak da üzülmek de hayatın bir parçası. Yeter ki umudunuzu kaybetmeyin. Her zor günün ardında mutlaka güzel bir sabah doğar.

Gaziantep'ten Ali, 30 yıllık eşim, hayat arkadaşım Aysel'e intizardan bıçağı rica ediyorum diyor. 30 yıllık sadakatle gerçek sevgiyi öğreten yüreğinize sağlık olsun Rabbim, mutluluklar nasip eylesin. Oğla Fethiye'den sevgili Gizem, yarın doğum günüm diyor. Doğum gününüz kutlu olsun Gizem Hanım. Şimdiden doğum gününüzü kutlayalım. İbrahim Tatlıses, yorgunum rica ediyorum demişsiniz.

Bugün çok yorulmuş olabilirsiniz. Belki kimse fark etmedi ama Allah görüyor. Verdiğiniz emek de ettiğiniz mücadele de boşa gitmez. Rabbim bütün yorgun gönüllere ferahlık versin inşallah.

Oğuz, tır şoförüyüm, Bolu Dağı'ndan geçiyorum. Tüm yol arkadaşlarıma Ozan Akbaba'dan Çek Tetiği türküsünü istiyorum dediniz. Bizler de dinledik. Mersin'den Aylin Hanım, uzaklardaki nişanlım Volkan'a gelsin. Derya Bedavacı şarkısını da dinledik sizler için. Evet, Aydın Efeler'den Sema Hanım. Canım babam Hüseyin'e armağan etmek istiyorum. Demet Akalın, Özcan Deniz, nasip değilmiş. Çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Dinleyelim hep beraber.

Bu akşam da Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de aynı duygularla buluştuk, öyle değil mi? Yolunuza eşlik edebildiysek, evinizde bir çay sohbetine ortak olabildiysek ne mutlu bizlere. Rabbim hanenizden huzuru, gönlünüzden umudu eksik etmesin. Sevdiklerinize sımsıkı sarılın. Güzel bir geçirmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: En çok da birbirimizi özledik. İki günlük aranın ardından yepyeni bir haftaya başladık. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde mi? Hafta sonunuz nasıl geçti? Tüm yurtta oldukça yağışlı bir cumartesi günü yaşadık. Hava bugün yeniden ısındı. İstanbul'da 32 dereceye kadar yükseldi. Artık Eylül'den yeniden Ağustos'a döndük diyebiliriz. Programımız başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gece yarısına kadar birlikteyiz. Yere ayrılmak yok.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Hayat yolculuğumuzda pek çok yalancı ile karşılaşıyoruz. Mesela bazı yalancıların bize çok fazla zararı olmaz. Onların yalanları kendilerini olduklarından farklı göstermek üzerine kuruludur. Aslında bunun altında yatan bir komplekstir. Buna aldanmanızı ister ve bunun üzerinden kendine bir menfaat devşirir, kendini daha üstün görür. Kimileri ise merhametinizi kullanıp yalanla sizin ona daha fazla fedakarlık yapmanızı sağlar. Çünkü merhametlisiniz ama aptal değilsiniz ya, size öyle yalanlar söyler ki karşısında kayıtsız kalmanız mümkün olmaz. O da böyle kullanır sizi.

harika şarkının sözleri Yıldız Tilbe'ye ait. Ne kadar güzel yazmış değil mi? Seni sana bırakmam. Gerçekten de bir insanı çok sevdiğinizde, o insana çok değer verdiğinizde, onun hatalarını, yanlışlarını engellemek için onun alacağı kararların önüne geçiyorsunuz. Hatta onun yerine karar vermek istiyorsunuz. Gerçi onun özel alanına girmek oluyor bu ama yanlış yolda ilerlediğini görünce buna engel olmaya çalışıyorsunuz. Çoğu zaman da başarılı olamıyoruz değil mi? Abi kaç gündür yazıyorum okumuyorsun. Ben Rabia, eşim Ziya'ya selamlarımı iletmek istiyorum. Onu çok ama çok seviyorum demiş, biz de iletmiş olduk. Ayrıca Ankara'dan Murat sıradaki parçayı bir taneme, Mehtap'ıma armağan ediyor. Teşekkür ederim abim demiş. Rica ederim kardeşim benim. Yetmeni bu gece İbrahim Tatlıses'ten tek bir şarkı. Hayır.

bizim coğrafyamızın farklı bir kültürü vardır. Mesela yok dendiğinde hemen pes etmeyi sevmeyiz. Yok dendiğinde hiç mi yok deriz. Yani dibinde de yok mu? Hiç mi yok, hiç mi imkan yok bundan faydalanmaya? Yani öyle hemen yok diye arkamızı dönüp gitmeyi sevmeyiz. Konu sevgi aşk olunca da böyle. Hayır dendiğinde onu zorlamayı severiz. Ama nereye kadar ısrar edeceğiz, sevimli görünecek, nereden sonra zorbalık olacak, bunu da iyi tahlil etmek lazım.

0: Değilim meçhul.
1: Samsun'dayız. Muharrem semaveri yakmış, mahalleyi toplamış, radyo yediği açmışlar. Bu harika yaz gecesini daha da renkli hale getirmişler. Bize de bir şarkı çalar mısın, kolay gelsin demiş. Memnuniyetle çalarım, afiyet olsun, keyifli bir yaz gecesi diliyorum. Sıradaki şarkıyı sizlere de armağan ediyorum. Antalya Gazi Paşa'dan Şükrü. Kızım Zübeyde için çalmanızı rica ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Van'dan Esra ise her gün dert ortağım oluyorsunuz. Çocuklarım Umut, Hamza ve Asel için armağan etmek istiyorum çalacağınız şarkıyı.

Derler ki her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır. Kaba saba insanlar, bir denge tutturamayanlar, ayarsız olanlar, nerede nasıl konuşacağını, kendini nasıl izah edeceğini bilemeyenler, o kadar çok var ki bu insanlardan çevremizde. Çoğu zaman alttan alıyoruz. Çoğu zaman hava gerilmesin, tatsızlık çıkmasın diye yutkunuyoruz öfkemizi ki zaten erdemli bir insana bu yakışır. Ama bazen de hiç olmadık zamanlarda bu öfke patlamasına engel olamıyoruz, öyle değil mi?

0: varsa yüreğime kon.
1: Balıkesir'deyiz. Balıkesir İvrindi'den Eyüp havuz başında dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı arkadaşım Yunus'a armağan ediyorum diyor. Yakışır kardeşlerimi Eyüp ve Yunus havuz başında dinliyorlar bizi. Yaşıyorsunuz bu hayatı. Hadi bakalım sıradaki şarkıyı size de armağan edelim. 2015'ten beri Radyo 7'nin müdavimiyim diyor. Kayseri'den Kuddusi. Kuddusi deyince Kuddusi kirişçi karakteri vardı geniş ailede, hatırlar mısınız? Rasim Öztekin canlandırıyordu. Aklıma o geldi. O da Kayseriliydi. Kayserili bir kuru yemişçiydi. Allah rahmet eylesin. Aklıma geldi. Kuddusi, bu güzel şarkıyı Kayseri'ye gönderiyoruz senin için.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Gerçekten de öyle değil mi? Zaman hiçbir günahı silmiyor. Yani günahlarımızı, hatalarımızı unutmamız onların silindiği anlamına gelmiyor. Ve birini affedip affetmeme arasında tereddütte kaldığımızda aslında kendi günahlarımızı hatırlamak davranışımızı doğru biçimlendirmemize yardımcı oluyor. Yani daha çok affediyoruz. Affedilmek için. Ama kendini kusursuz gören bir insanın affetmesi de zor olacaktır diye düşünüyorum. Nide'den Nimet, sizi severek dinliyorum. Benim için de bir şarkı çalar mısınız? Çalmaz mıyız? En güzellerini çalarız. Ben Zeynep Konya'dan Canım İşim Bir Tanem Muhammed Şahin'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Mersin'den Serpil 7.24 Radyo 7 dinliyoruz. Sıradaki parçayı yalnızlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş. Serpil, burada bir kardeşin, arkadaşın, abin var. Sakın kendini yalnız hissetme, olur mu? Kendini yalnız hissettiğinde aç Radyo 7'yi ve yalnızlığını bizimle gider. Bizimle arkadaş olur mu Serpil?
1: Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak

ailesinden, sevdiklerinden uzak çok fazla dinleyicimiz var. Bazı dinleyicilerimiz cezaevlerinde, bazıları ailelerinden uzak gurbette çalışıyorlar. Bazıları asker. Herkesin kendine göre bir nedeni var. Tez zamanda Allah'ın izniyle sevdiklerinize kavuşun. Alanya'da bizi dinlemekte olan eşim Yunus Kır için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Onu çok sevdiğimi ve özlediğimi de söyleyebilirseniz mutlu olurum demiş Nurgül. Sıla yolcusuyuz. İzni bitirip Türkiye'den Almanya'ya dönüyoruz. Sıradaki şarkıyı varlığı güzel olan eşime armağan ediyorum. İyi ki var, siz de iyi ki varsınız. İyi geceler demiş. Siz de iyi ki varsınız. Size kazasız, belasız, hayırlı Radyo 7 ile keyifli yolculuklar diliyorum. Alanya'dan Bünyamin yazıyor. En sevdiğim için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Bünyamin'in en sevdiğine de çalalım en güzel aşk şarkılarını. Kahramanmaraş'tan Elif ise sıradaki şarkıyı annesi Tuğba için istiyor. İyi yayınlar, sevgiler demiş. Sevgiler, saygılar. Üstüne bir de güzel şarkı ekleyelim ve Kahramanmaraş'a gönderelim. Sadece

0: sonuna.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yaz gecelerinin vazgeçilmezi Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Bir hayli mesaj birikti. Hadi gelin bir kısmını okuyalım. Ankara'dan yazıyor Selma. Bugün doğum günü olan sevdiceğim Fatih'e bir doğum günü hediyesi göndermek istiyorum. Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Fatih'in doğum gününü kutluyoruz bu arada. Çorum'dan Necit. Torunum Cedi hastalandı. Onun için güzel bir parça rica ediyorum. Çok güzel parçalar çalıyorsunuz. Elinize sağlık, kolunuza sağlık demiş. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Tabii ki çalarız. Allah bağışlasın. Ben Perihan, Bursa Mudanya'dan yazıyorum. Sahil kenarında dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıyı aileme armağan ediyorum. Bu yaz gecelerini çok özleyeceğiz değil mi? Tadını çıkarmak lazım. Radyo 7 ile bu şarkılarla ve tabii ki en güzel manzaralarla. Mudanya'ya armağan ediyoruz bu harika şarkıyı.

0: Anlaşılmamak çok zor değil mi? İnsanın derdini anlatamaması, ifade edememesi çok zor. Bunun kelime dağarcığıyla da ilgisi yok. Karşınızdaki insanın anlayışıyla, tecrübeleriyle ilgisi var diye düşünüyorum. Bir düşünür demiş ki, anlaşılmak sevilmekten daha değerlidir diye. Ve bir başka alıntı yapalım. Frida Kahlo'nun bir kitabından alacağımız güzel bir paragraf var. Beni anlamadın demeyeceğim, beni anladın. Zaten en dayanılmaz acı buydu. Sen beni anladın, anladığın halde canımı yaktın demiş. Ne güzeldi demiş değil mi? Ne güzel anlatmış. Maalesef böyle. Sıradaki parçayı kızım Rabia, eşim Oktay için istiyorum. İstanbul'dan Ankara'ya gönderiyorum demiş. Biz de aracı olduk. İstanbul'a, Ankara'ya güzel bir şarkı armağan edelim. İstanbul'dan da mesajlar bekliyoruz. Gece boyunca süre el verdiğince hepsini okumaya çalışacağım.
1: Bu akşam giderken sessiz sedasız.
0: İstanbul'dan da mesajlar.

Ankara'dan Rehan Sarsılmaz, bir tanecik eşim Kenan'a Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalmanızı rica ediyorum, onu çok seviyorum demiş. Hay hay efendim, ne demek, çalmaz mıyız? Birazdan dinleteceğim. Biz Kumla'da gün batımında dört arkadaş deniz kenarında sizi dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? En güzellerini çalarız, keyfini çıkarın bu güzel yaz gecesinin. Trabzon'dan Nermin, yine sizin eşliğinizde işimizin başındayız. Harikasınız ve harika yayınınız daim olsun. İbrahim Tatlıses'ten bir parça tüm Trabzon'a gelsin. Bugün bir değil iki güzel şarkısını çaldım. Size de kolay gelsin. Denizli'deyiz. Zihni sıradaki parçayı çok sevdiği kızı Beril için istiyor. İzmir Ödemiş'ten Terzi Erol Özer. Sıradaki şarkıyı tüm Ödemiş halkına ve Radyo 7 ailesine armağan ediyorum diyor. Biz de esnafımızı, zanaatkarlarımızı selamlıyoruz. Ben Ceyhan'dan Eylül. Abim Ahmet Altı Kulaç'a Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Onu çok seviyorum ve özlüyorum demiş. Bu gece Ahmet Kaya da çaldık. Hatta istediğiniz şarkıya benzer bir başka şarkıyı da Kıvırcık Ali'den dinlettim. Şimdi Davut Güloğlu'yla devam edelim yayına.

kendimizi temize çıkarmak bence çok doğru bir davranış değil. Hepimizin hataları, kusurları var ama en azından kendimize karşı adil, dürüst olabiliriz. Ve hayattaki en büyük konfor bana sorarsanız, gece başımızı yastığa koyduğumuzda çok şükür bugün kimsenin kalbini bilerek kırmadım. Elimden geldiğince, aklımın erdiğince kimseye bir kötülük yapmaya çalışmadım. Doğru dürüst bir gün yaşamaya çalıştım. İşte bu rahatlıkla şimdi uykuya dalıyorum diyebilmek. Gerisi bana sorarsanız çok önemli değil. Tam Bey Nehir Su Isparta'dan dinliyorum. Sol yanım biricik hayat arkadaşım Ercan'a armağan ediyorum. Balıkesir Bandırma'da dinliyor demiş dinleyicimiz. Sizin için de çalacağız bu harika eseri. Samsun'dan selamlar, ben Emre Yavuz. Orhan Cengil abimle her gece olduğu gibi yine sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı gece çalışan emekçi kardeşlerime armağan etmek istiyorum diyor. Kolay gelsin diyelim biz de. Kocaeli Denince Sopalı Toki'den dinliyorum sizi. Sıradaki parçayı asansörcü Tuna abiye armağan ediyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin demiş. Size de kolaylıklar diliyoruz. Bu eseri Kocaeli Denince'ye armağan ediyoruz.

sıradaki durağımız Kayseri. Kayseri Millet Bahçesi paten pistinden selamlar. Bence yaz gecesi için çok doğru bir yerdesiniz. Oğlum Kaan, Mert, eşim ve tüm Sivaslılar için sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor Adnan kardeşimiz gönderdiği mesajda. Bakalım bir diğer mesajımız nereden geliyor? Hamburg, Almanya'dayız. Fatma, iyi ki Radyo 7 var, yoksa gurbette zaman geçmiyor demiş. Yurt dışında bizi dinleyen tüm kardeşlerimize selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıyı onlara da armağan edelim. Elazığ'dan Tugay yazıyor. Güzel bir şarkı istiyorum diyor. Bir tek seni sevdim, mavim pınarım yazmış, biz de aynen bu şekilde okumuş olduk. Trabzon'dan Özgür, bugün evlilik yıl dönümümüz, eşim ve çocuğumla dinliyoruz sizi. Eşime onu çok ama çok sevdiğimi buradan söylemek istiyorum diyor. Allah.

aşk olunca duygularımızı tarif etmekte zorlanmamız gayet doğal. Aşığa Bağdat sorulmaz demişler. Aşk öyle bir şey ki aynı anda sizi çok mutlu eder, göklere çıkarır. 5 dakika sonra midenize bir kramp, bir bulanma girer. 2-3 dakika sonra ağlarsınız. Bir 10 dakika sonra yüzünüzde bir tebessüm var. Buna engel olamazsınız. Tüm duyguları aynı anda yaşatır aşk. Böyledir yani. İçin içine kaygılar girer, beklentiler girer. O taşların yerine oturması oldukça uzun zaman alabilir. Denizli'den Hakkı Tarık ve Emre, rüzgarlı bir Denizli gecesinde balkonda dinliyoruz sizi. Bize de güzel bir şarkı gelir mi? Saygılar demiş. Saygılar bizden gelmez mi? Neler neler çalacağım da. Gülay Çelebi, Almanya Köln şehrinde dinliyorum. Sıradaki parçayı aynı zamanda sizleri dinleyen arkadaşım Belma Hanım'a armağan ediyorum diyor. Balıkesir'den Burcu yazıyor. Sevdiğim Alican Yaman için bir şarkı istiyorum. Onu çok ama çok sevdiğimi de söyler misiniz? Memnuniyetle. Birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimize armağan edelim.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Sürücülerin ve yolcuların da en güzel alışkanlığı. Yollarda çok dinleniyoruz. Gelen mesajlarda da bunu görüyoruz. Muhammed Parlar, ailemle Avusturya Egendorf'a gidiyoruz. Sıradaki şarkıyı anneme ve babama armağan ediyorum diyor. Biz de size keyifli yolculuklar diliyoruz. İstanbul'dan Maral, Yozgat'ta bizi dinleyen sevgili Mert için bir şarkı istiyorum demiş. Kahramanmaraş'tan Fatih, sevgilerle abi. Sıradaki şarkıyı eşim Tuğba'ya armağan ediyorum. Em yolunda dinliyoruz sizi ailece. Buradan canım babam Erkan ve canım annem Filiz'e bir sonraki şarkıyı armağan ediyorum. Kayseri'den selamlar, iyi yayınlar diyor Dicle. Abi Aydın'dan İbrahim, sizden güzel bir şarkı istiyorum ve anneme armağan ediyorum diyor. Ben de şarkı istiyorum, yazıyorum ama görmüyorsunuz. Konya'dan Emine Taşkan. Emine kardeşim, hakkını helal et, ne yapalım, o kadar çok mesaj geliyor ki arada bazı mesajlar ister istemez kaynıyor. Bize sakın darılmayın.

küsmek çok insani bir eylem bence. Çocukça değil. Çünkü küsen insan hassas insandır, duygusal insandır. İntikam almak yerine, tuzak kurmak yerine, kötü sözler söylemek yerine küsmeyi tercih eder, uzaklaşmayı tercih eder. Ben böyle insanların daha naif, daha duygusal olduğu kanaatindeyim. Çocuksu bulmuyorum açıkçası. Hassas insanlar küser. Mustafa Avcı, Kilis Ömer ve arkadaşlarına armağan ediyor. Osman Çelebi ve arkadaşlarını eğer doğru okuyabiliyorsam. Antalya'dan Tunceli'ye doğru yoldayız. Hayatımın anlamı sevgili eşim Evren Uzun, çocuklarım Sıla ve Seymen Uzun'a, yengem Gurbet Atış'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Kolay gelsin, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yolda olan tüm emekçilere armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı Hakan Topal. Kolay gelsin, keyifli yolculuklar. Hadi gelin bir de Cem Yıldız dinleteyim size. Sevme derler bana, sevme.

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de gecelerin vazgeçilmezi Kaan'la Geceye Ses Ver'e devam ediyoruz. Haydi şimdi mesaj konusunda vites yükseltelim, daha çok mesaj okuyalım. Elif mesajının sevdiği şarkıya denk gelmesini murad etmiş. İnşallah çalacağımız şarkıyı seviyorsundur. Bolu Gerede'den Sudenaz, annem için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Allah başlasın. Elazığ'dan nişanlım Zehra Kılıç için bir şarkı çalar mısınız diyor. Yusuf Buğra kardeşimiz memnuniyette Kayseri'den Fatma. Sıradaki şarkıyı şu an Kuzey Irak'ta görev yapan eşim Tayfur ve biricik kızım Yağmur için istiyorum demiş. Hayırlı vazifeler dileyelim eşinize. Sağ salim, tez zamanda kavuşun. Bu güzel şarkıyı Kuzey Irak'ta bize kulak veren ve Türkiye'nin her yerinde kulak veren vazife başında olan tüm askerlerimize armağan edelim.
1: Kırık dökük şu kalbim.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

sıradaki durağımız Elazığ. Ben Mehmet, şu anda köyde evimizin balkonunda eşim Duygu ile sizi dinliyoruz. Harika. Keyfini çıkarın, sıradaki şarkıyı size de armağan edelim. Ankara'dan selamlar, sıradaki parçayı Doğan Conta ekibine ya da Çonta olabilir. Onlara armağan ediyorum diyor, teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün eşimle ikinci evlilik yıl dönümümüz. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız demiş, çalmaz mıyız? Nice yıllara sağlıklı, huzurlu, mutlu. Oğlum Engin'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı, onu çok sevdiğimi ve özlediğimi söyler misiniz demiş. Memnuniyetle söyleriz. Sıradaki parça Sümeyra Çelebi'den, sözlüğüm Umut Telli'ye, Görkem Akkanoğlu'na, dayım Osman Çelebi'ye gelsin. Kavuşmak dileğiyle, onları çok ama çok özledim demiş Ferdi Tayfur.

0: özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Sensizliğe.
1: Hatay'dayız. Osman şu an gece vardiyasında çalışıyormuş. Ailelerinden ayrı çalışmakta olan tüm emekçi kardeşlerime kazasız belasız mesailer, sağ salim sevdiklerine kavuşsunlar demiş. Amin diyelim, emekçi kardeşlerimizi selamlayalım. Konya'dan Hakan, 42C1096 plakalı Ayvas Turizm Kaptanı, hayırlı geceler. Öncelikle sıradaki şarkıyı araçtaki yolcularıma armağan ediyorum. 13 yıldır Radyo 7 dinliyorum demiş. Kolay gelsin. Kazasız belasız yolculuklar. Eskişehir'den Mehmet, sıradaki parçayı çok sevdiğim canım Ayşem'e armağan ediyorum. O da sizi dinliyor ve bekliyor Kaan abi. Okursan çok sevinirim demiş. Okumaz mıyım kardeşim? Mehmet ve Ayşe için çalıyoruz. Çok da güzel bir aşk şarkısı denk geldi. Birbirini seven, aşık olanlara gelsin bu şarkı.
2: Öyle

0: gönül.
1: Sıradaki şarkımızı Datça'ya armağan edeceğiz. Niyazi dinliyor orada bizi, severek dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı yanımda olan eniştem Göksel Kurur'a armağan ediyorum diyor. Göksel enişteye de selamlarımızı gönderdikten sonra Bursa'ya dönelim. Dört arkadaş Müge, Sibel, Çiğdem ve ben Çiğdem. İki Çiğdem mi var? Yine sizi dinliyoruz. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız? En güzellerini çalarız. Hiç merak etmeyin. Dinlemeye devam edin. Gemlik Kumla sahilinden yazıyoruz. Sıradaki şarkıyı Almanya'da yaşayan arkadaşımız Serap'a armağan ediyoruz diyorlar. Öyleyse Edip Akbayram'ın yorumundan bu harika şarkıya kulak verelim şimdi.

Şimdiki durağımız Ordu Ünye. Şahin Dersre'deki şarkıyı bize ve tüm dinleyenlerimize armağan ediyor. Ankara'da eşimle dinliyoruz sizi. Sıradaki parça eşim Zehra'ya ve siz Radyo 7 çalışanlarına armağan ediyorum diyor Kadir. Konya'dan Kazım ben. Şu an servisimizi yapan Nurullah abiye selamlar gönderiyoruz. Diyor ki neden siz mesaj yazmıyorsunuz? Onlar da yazmışlar, serviste bulunan arkadaşlara da gelsin demişler sıradaki şarkı. Samsun Bafra'dan tüm aile sizi dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız diyor. Melike Özcan kardeşimiz Samsun'a da gönderelim. Harika bir Mümin Sarıkaya yorumu geliyor şimdi.

0: Çorlu'dan üst üste iki mesaj gelmiş ekranımızda görüyorum. Çorlu'dan Umut Taştan ve Murat Aydın sıradaki parçayı seven herkese armağan ediyoruz. Sana da selam olsun Kaan abi demişler. Ve aleyküm selam kardeşlerim benim. Çorlu'da bizi dinlemekte olan Mazlum Yıldırmaz kardeşime armağan ediyorum ve yanında bulunan arkadaşlarına diyor Rıdvan gönderdiği mesajda. Ailece şu an uzun yolculuktayız ve sizi dinliyoruz. Uzun ailesine, özellikle babam Aydoğan Uzun'a selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle Sıla Ayca Uzun göndermiş bizde. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Eşim Zeliha ve kızım Nur için sıradaki şarkıya talibim diyor Erol kardeşimiz. Memnuniyetle. Almanya'dan Cengiz, tır şoförüyüm. Hollanda yolunda Radyo 7 dinliyorum ve sıradaki şarkıyı değerli eşim Meltem'e armağan ediyorum diyor. Kaan abi iyi yayınlar. Ben Gökhan Ordu Ünye'den geceye selam olsun. Sıradaki parçayı özlem çekenlere armağan ediyorum diyor. Tam da denk geldi. Baharı bekleyen konular gibi ve ümit besen radyolarınızda.
1: Baharı bekleyen

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın.
1: Burası Radyo 7. Gökler.

0: parmaklıkla.
1: Haftaya güzel başladık değil mi? Araya hafta sonu gelince daha çok özlüyoruz birbirimizi. Şifa niyetine birbirimizi iyi gelen bir program yaptığımızı düşünüyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bu arada malum yaz mevsimi. Radyo 7'yi araçta her yerde gittiğiniz her kasabada köyde dinlemek için Radyo 7 uygulamasını indirmeyi unutmayın. Her türlü telefon için uygun uygulamamız mevcut marketlerde. Ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Marketlerde derken elektronik marketlerden bahsediyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde yeniden buluşmak umuduyla.

Hoş geldiniz. Gölgedesiniz. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Allah Allah. Hoş geldiniz. Duyanlar duymayanlara bir zahmet. Şöyle elden ele bir haber verirse. Radyo dinleyen zaten dinliyor da dinlemeyenlere bir hatırlatın. Deyin gölge yayında. Açın radyonuzun sesini.

Hadi şimdi bir şiirle devam edelim, kısa bir şey. Uçurum gibi büyür içimde hasretin ve ben seni var olmanın sınırında, yok olmanın ötesinde sevmişim.

Ferdi Tayfur'un şarkılarına bayılırım. Hadi bir tane de kendi sesinden dinleyelim. Ben boşuna demem radyonun sesini aç diye. Ben sevdiklerimi kadere ve zamana bırakmam. Eğer birini aramıyorsam, sormuyorsam, mutlaka beni değersiz hissettirmiştir. Ve ben oradan gitmişimdir. Aksi takdirde beni seven her kimse hissedersem yanında olurum.

0: neşelersin.
1: Az evvelki şarkı içim yanar demişti. Bu şarkıda dedi ki yan. Ben dediğim ki evet dostum, yanacaksın.
0: Böyle kalsın.
1: Oo, neler ne neler. Bazen başkası yakacak, bazen sen kendini yakacaksın.
0: Batalım sonu gelmeyen vedaların.
1: Ama küllerinden doğacaksın. Fakat dedim ya, önce yanman gerek. Ve işte bu yanma denen kısım var ya, cesur olman gereken yer.

0: Gurur var ya, gurur, insandaki gurur hep ne der biliyor musun? Bu imkansız. Fakat tecrübe gelir şunu der: riskli. Mantık devreye girer, manasız bulur. Ama kalbi var ya insanın, hep şunu der: denemeye devam et.
1: Gölge.

bir gönül ehli demiş ki, kesme nevanı, içine salsalar da keder, kırılsa da gönül medü cezirle hepsi geçer dost. Hepsi geçer.

İçime sinmeyen şeyler var. Şimdilik üzerini sabırla örttüğüm, zamanla düzelir diye inandığım yalanlar var. Ulan hepsi ayrı ayrı kördüğüm. İyi niyetimin katili insanlar var, her gün ayrı yüzlerini gördüğüm. Ama tüm bunlara rağmen dilimden düşmeyen dualarım var. Ya Rabbi, ne olur beni senden başkasına muhtaç etme diye el açıp yalvardığım, yaralarıma sürdüğüm.

soruyorum. İnsan ne zaman ölür? Şimdi genel itibariyle akla gelen şu. Kalbi durduğu zaman derler, değil mi? İnsan bedeninin ölümünü ölüm olarak görüyor. Hayır. Beden dediğin çürüyüp gidecek. Yok olup gidecek. İnsan bedeninin ölmesiyle ölmez. Sevgili dostum, insan kalbinin ölmesiyle ölür. O da kalbinin durmasıyla olmaz. Kalbin durması hiçbir şeydir. İnsanın kalbi iyiliği önemsemediğinde, saygıdan vazgeçtiğinde, inançtan vazgeçip isyanın salıncağına bindiğinde ölür. İşte o zaman kalp ölür ve o insan ölmüş demektir.

sıradaki şarkıyı yurt içinde yurt dışında beni dinleyenlere armağan ediyorum. Belki uzun yıllardır dinliyorsun, belki ilk kez sesimi duyuyorsun, bilmiyorum. Sıradaki şarkıyı neden sana armağan ediyorum özellikle? Çünkü benim dileğimi söylüyor. Hayatta başarılar diliyorum. Fakat hayatta başarılı olabilmen için şimdi sana bir tavsiye. Yani aslında kendime bir tavsiye. Sen de dinle. Şunu kabul edersin ki hepimizin bizim dışımızda mücadeleleri var. Savaştığımız çok şey var ya. Her yerde. Hayat kolay değil. Kardeşim bu sanki azmış gibi. Bir de kendi kendimize savaşıyoruz. Kendimizle. Şimdi bu şuna benziyor biraz. Bir aslan tek başına kaldığında normalde ondan korkan sırtlanlar her biri bir ısırık alır, o aslanı alt eder. Ama aslan yanında bir dostu olsun, 100 tane sırtlan çil yavrusu gibi dağılır. İşte sen kendinle savaşarak kendini yalnız bırakıyorsun. Çakallara karşı. Bunu yapma.

Öyle be. Ne direneceksin ne de zorlayacaksın. Yolunu değiştirmek mi istiyor yanında biri? E izin ver. Sana uğramak istemeyenin de yoluna çıkma. Kendine ve yoluna odaklan. Daha iyi olmaya, daha mutlu olmaya odaklan da biri. E izin ver. Sana uğramak istemeyenin

Bazı insanlar ince ruhludur. Dünyada kendi gibi insanlar arar. Bazı insanlar gururludur. Sadece gemileri değil, limanları bile yakar. Bazı insanlar kibri sevmez. Sahip olduklarına bile emanet gözüyle bakar. Bazı insanlar umutsuzdur, sadece sevdikleri için yaşar. Bazılarının diline vurur tüm yaşadıkları, bazı insanlarsa tüm yaşatılanları, kendisine tüm yapılanları, tüm ihanetleri Allah'a havale eder ve hayırlısı deyip susar.

kimi zaman anlamak için biraz zaman gerekir. Bulanıktır sular, beklemek gerekir.

Az önceki anonsta Allah'a havale etmekten bahsettim ya. İşte bir bilene sormuşlar. Demişler insan nasıl sabreder? Demiş ki unutur sabreder. Bu en güzelidir. Kabul eder sabreder. En doğrusudur. Vazgeçer sabreder. Bu en zorudur. Bir de Allah'a havale eder sabreder.

zamanlarda unuttuklarını aramak gibi, yalnız kaldıkları anlarda eski defterleri karıştırmak gibi anlamsız davranışlar gösterirler ara sıra. Fakat unutulmamalı ki o insanlar hatalarını anladıkları için değil, sizi daha tanıyamadıkları için sürekli çalarlar kapınızı. Şu hayatta bazı hataların affedilmeyeceğini, bazı insanlara güvenilmeyeceğini ve yaralı bırakılan bir yüreğe tekrar dönülemeyeceğini öğretmeli onlara.

Bir şiir okuyayım. Bir şiir okuyayım. Sevdiklerimden biri gelsin, sizin de aynı zamanda sevdiklerinizden biri. Ne diyordu? Kederlenme gönül, buymuş yazı. Felekten payını aldı say beni. Kaderin kimseye yok imtiyazı. Ahu zar etsem de güldü say beni. İş işten geçti, yeni anladım. Sevgiyi, şefkati, kini anladım. Cananı anladım, canı anladım. Bilmediğim varsa da sen bildi say beni.

Dermanım derdimde gizli sır imiş. Sır olan yaramda hikmet var imiş. Çareyi sabırla buldu say beni. Ah çekmek şu gönle gayrı ar imiş. Çareyi sabırla buldu say beni.

Aldanıp olmadım nefsime köle. Minnet eylemedim yediği adele. Sebep ne ola ki düştüğüm şu hale? Muradı yarıda kaldı say beni.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün.

ellerim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim.

0: Radyo 7'de gündüz gece huzurlarınızdayım dostum. Hem gündüz hem gece, gündüz 14 gece 23. Anlattıklarım var, hissettirdiklerim var, belki hepsinden öte. Yeni tanıştıklarımız var, tanışacaklarımız var. Hadi devam edelim. Ümidini yitirip de isyana girme. Olmaz dediklerin olur mu? Olur. Bin bir derd ile asılan yüzün Allah'ın izniyle güler mi? Güler. Tüh deme, üzülme, bırak eyvah. Yüce Mevlamız her türlü günahı merhamet edip siler mi? Siler.
1: Bu ne sevdaydı?

Meltem'in estiği gökyüzünde seni bekleyen özgürlük var. Gel gör ki sen ya düşersem deyip duruyorsun. Peki canımın içi. Ya düşersem deyip sorup duran canımın içi. Ya uçarsın.

aklımda bir türkü, hayalimde sen. Uykularım bıçaklanır sırtından, bilsen. Eski hatıralar unutulmuyor, yeri doldurulmuyor gidenin. Vay bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum.

0: Elha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bugün böyle programımızın son 10 dakikası. Duayla başladık, duayla bitireceğiz. Bugün duam hem Doğu Türkistan'da zulüm altında olan Müslümanlar için olsun, hem de Filistin'de İsrail zulmü altında olan Müslüman kardeşlerimiz için olsun. Allah yardımcılar olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine huzurlarınızda olacağım. Ve o ana kadar hatırlayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzaktı.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak